sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm, yarınımsın. Bugünüm, yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan, senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı. Senden öğrendim.

içinde ağlayacağım bir köşede. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden başkası olmayacak.

unuturum. Yürekle unutamam ki. Neden diye sorarsan, çünkü bu yürek adını

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı, sen al canımı.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evine...

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
5: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
6: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
5: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
6: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
5: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
7: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
8: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Ay FM reklam.
2: Hani nerede senin aşkım?

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Evlenmek ve evine

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres, Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0540

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: Köy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

Mero Döner acayipsin. Ah, yanar döner acayipsin.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 12'yi birazcık geçiyor ve ben Kazım. Şimdi 5 saat, sadece 5 dakikayla karşınızdayım.

0: Ay FM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0540.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: IFM Reklam.
6: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi karşınızda biraz farklı bir şarkı var. Aşk Eski Bir Yalan'ın Anadolu Rock Müzik tarafından coverlanmış hali.
7: Hiç bazen o kalbime akan bir çiçek hatırlanan yılların ardından.

Sıradaki şarkımız için çok özel bir istek geldi bize. Dedi ki, bugün benim için önemli olan birinin doğum günü. Sertab Erener'den Bu Gece Son açar mısınız? Tabii ki açarız Özlem Hanım. Ve doğum gününü buradan kutluyoruz o arkadaşın.

Evet, öncelikle şunu söylemeliyim. Bugün benim de doğum günüm olduğu için bu şarkıyı biraz üstüme alındım. Şimdi de farklı bir şarkıyla devam ediyoruz. Ozan Çolakoğlu ve Gülşen'den Seyre...

0: seveceğim.
1: Seni seviyorum. Sonsuza dek seni.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evine

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

Bu az önce dinlediğiniz şarkı için sosyal medyada çok fazla babası kızı için yazmış söylemleri var. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz bunu bir yandan düşüne durun. Sırada Sefo'dan Aşiyan geliyor. Arabim,

Ve şimdi de hafta ortası, hatta hafta sonu yorgunluğu için harika bir şarkı. Biraz eski olsa da hissettirdiği şeyler asla eskimiyor. Umut Kaya'dan Mor Yazma.

Ve bir dinleyenimiz İsmail Bey demiş ki... Yorgunluğa bu şarkı değil. Asıl bu şarkıyı gelir deyip vursunlar o zaman dedi. Şarkı İsmail Bey için geliyor.

Kenan Doğulu kadar sizin de güzelden anladığınızı düşünüyorum. Çünkü şu anda IFM'desiniz. Şimdi sıradaki şarkımız Volkan Bey'den Biricik Kızı için geliyor. Güzeller içinden. Kızınıza bize selamlarımızı iletiyoruz.

B sırada farklı bir istek şarkı var. Esma Hanım diyor ki, Aydın'ın kavrulduğu bu zamanlarda Emre Altuğ'dan Su Gibisin gelsin. Biraz ferahlarız.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
8: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0540.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: IFM Reklam.
2: Reklamların ardından bir kez daha beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sırada biraz yabancı var. Sweet Love geliyor.

Tikiz. Ve bu şarkı çalınca aklıma harika bir soru geldi. Yabancı numaralar aradığında açıyor musunuz yoksa meraktan açmıyor musunuz? Bıraktım hadi ya, üzülme be abi ya. Hayat kısa tabii ya, yürü başka kızmıyor. Sevmeyversin baskı, taksi, taksi. Şu an sen ben birkaç kez aramasını bekliyorum. Birkaç kez aradıktan sonra iyice merakıma yenilip açıyorum.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Ve şarkılara dalıp cevapları okumayı unuttum. Şimdi hemen dönüyorum cevaplara. Bir dinleyenimiz demiş ki, okuldayken öğrencinin velisi olabilir diye açmak zorunda kalıyorum ama her seferinde pişman oluyorum demiş.

Ve Koçarlı'dan bir dinleyenimizse açmıyorum ama içim içimi yiyor. Ya anneannem bir akrabadan arıyorsa diye düşünüp duruyorum. Sonra mesaj atmalarını bekliyorum demiş. En mantıklısı bu gibi.

84'ün kendime yalan söyledim dediği gibi şu anda trafikteki çoğu sürücü de kendisine yalan söylüyor. Araba sürmeyi biliyorum diyor ama çoğu bilmiyor. Bugün trafikte kafayı yemek üzereydim.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklımda huzur.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
7: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
8: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
7: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
8: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
7: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: IFM reklam.
0: Ve şimdi de reklamdan bu sabahların bir anlamı olmalıyla dönüyoruz. Hem de bu kadar anlamsız bir sabaha uyanmışken.

Bu yayında bizimle olduğunuz, daha keyifli bir yayın sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Yarın saat 12'de tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. IFM

0: Kral FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
0: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi. Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: IFM Reklam.

0: iFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
7: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0540.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Ay FM Reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanları

0: 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

0: Kolay FM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: IFM Reklam.

Kıbrıs'ın yazsın. Da hani bu ikizden şeylerin altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen panikleman. Ben o altınlardan bahsedeyim lan. Baksana o altından güzelliğine. Başı sıcıklar, o altınlardan daha değerli. Bunlar ıskışkan kal, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: zaman neymiş? Efemet başlıkları. Sülter Sülter doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Boş.
0: Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.

TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Antalya'da ailesinin haber alamadığı 34 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. Artvin'in Nazilli ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza Altıntaş Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre HD yönetimindeki motosiklet yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ve 3 çocuğunu fark edince ani fren yaptı. Kontrolden çıkarak devrilen motosiklet sürüklenerek yaya geçidindeki anne ve çocuklarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile anne ve 3 çocuğu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı çevredeki bir aracın kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Bursa'da aile içi tartışma kanlı bitti. Bir kadın 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşanan cinayet mahallede büyük üzüntüye neden oldu. Olay Güneştepe mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Zafer G ile 36 yaşındaki eşi Güzde G arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre Zafer G, eşini evde bulunan 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken evde bulunan küçük çocuk yaşanan dehşetin ardından yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güzde G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Zafer G'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Acı haberi alan aile yakınları olay yerine koştu. Kadının yakınları gözyaşlarına boğulurken bazı aile fertleri sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Güzde G'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Kaza gece saatlerinde Hasan Reis Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre HY yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar oluşurken sürücü araç içerisinde sıkıştı.

0: Kazayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Denizli'de yolcu otobüsünün alev alması sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Civan Şen ile 9 aylık oğlu Antalya'da gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
2: Yavaş, yavaş, yavaş.
0: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasında hayatını kaybeden Civan Şen ile 9 aylık oğlu için Antalya'da cenaze töreni düzenlendi. Kurşunlu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş, akraba ve yakınları katıldı. Şen ailesinin cenazeye siyah kıyafetle katılma çağrısına uyulurken mezarlıkta hüzün hakim oldu. Yangın sırasında oğlunu korumaya çalıştığı öğrenilen baba Civan Şen ile 9 aylık bebeği cenaze namazının ardından aynı mezarda yan yana defnedildi. Kazada yaralı olarak kurtulan anne Sevda Şen, cenaze öncesinde eşi ve bebeğinin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Acılı annenin feryatları törene katılanları duygulandırırken aile yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.
1: Aydın'da 0 kilometre aldığı araçla kaza yapan sürücü, hava yastıklarının açılmadığını öne sürerek üretici firmaya dava açtı. Mahkeme, aracı ayıplı mal olarak değerlendirerek tüketicinin haklı olduğunu hükmetti.
0: Aydın'da yaşayan Fırat Soncul'un 0 kilometre olarak satın aldığı 2024 model araçla yaptığı kazanın ardından açtığı dava sonuçlandı. İddiaya göre Soncul, geçtiğimiz yıl Aydın Denizli otoyolunda seyir halindeyken önündeki aracın ani fren yapması sonucu kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken sürücü ve araçta bulunan kişiler kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Ancak kazanın ardından araçtaki hava yastıklarının açılmadığını fark eden Soncul, aracın güvenlik sistemlerinde kusur bulunduğunu öne sürerek hukuki süreç başlattı. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada hazırlanan bilirkişi raporunda araçtaki kusur iddialarını destekleyen tespitlere yer verildi. Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda aracın ayıplı mal kapsamında değerlendirilmesine karar verdi.
3: Test edilmesine daha... Yani üstün bir yerde şey yapılmasını ama o da hakim hanım bir kişinin raporunu kabul etti.
0: Kazanın ardından yaklaşık bir yıldır hukuk mücadelesi verdiğini belirten Fırat Soncul, aracı satın alırken güvenlik donanımının özellikle ön plana çıkarıldığını da söyledi.
3: Bizim Honda Tucson 2024 model, ben bu serinin hava yastıklarının yani incelenmesini istiyorum. Çünkü benim başıma geldi, başkasının başına gelmesini istemiyorum. 2263.600 TL bedel olarak kabul etti ve bunun o gün tarihinde bugüne kadar faiziydi. Peki. Vallahi Türkiye'nin her yerinden beni aradılar. Böyle bir sorun yaşadıklarını ve senin davan hakkında hani nasıl bir sonuç olduğunu. Şimdi ben bugün onları tek tek aradım. Bu etmekte biz de mahkeme yoluna başvurduk ve haklı davamızı kazandık.
1: Gaziantep'te iki kız çocuğunun markette darp edildiği olayla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme dayı ve yenge dahil 3 sanığa ayrı ayrı 10'ar yıl hapis cezası verdi.
0: Gaziantep'te 3 yıl önce yaşanan çocuklara şiddet olayında yargı süreci tamamlandı. Gaziantep 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki kız çocuğuna yönelik eylemleri nedeniyle yargılanan sanıklar hakkında karar açıklandı. Geliyorlar. Mahkeme heyeti, sanıkların mağdur çocuklar D ve H'ye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediklerine hükmetti. Her bir mağdur için 5'er yıl ceza veren mahkeme, sanıkları ayrı ayrı toplam 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca cezanın ertelenmesi, adli para cezasına çevrilmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması taleplerini de reddetti. Olay 2023 yılında Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Alışveriş için markete giden iki kız kardeş, akrabaları tarafından takip edilerek saldırıya uğramış. Darp anları güvenlik kamerasına yansımış. Kafalarına vazo ile vurulan ve tekme tokat darp edilen çocuklar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarılmış, hastanede yoğun bakımda tedavi görmüştü. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili mahkemenin verdiği karar, duruşma salonunda bulunan aile tarafından memnuniyetle karşılandı.
1: Eskişehir'de vicdanları sızlatan bir hırsızlık olayı yaşandı. Camiden çıkan 87 yaşındaki bir vatandaşın yanına yardım bahanesiyle yaklaşan kadın, yaşlı adamın cebindeki 10 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.
0: Eskişehir'in Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 87 yaşındaki H.A. ikindi saatlerinde Hacı Havva Camii'nden çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada 22 yaşındaki M.C. isimli bir kadın yardım etmek istediğini söyleyerek yaşlı adamın yanına yaklaştı. Bir süre boyunca yaşlı vatandaşa eşlik eden şüpheli kadın birlikte Arifiye Mahallesi Hamam Yolu Caddesi üzerindeki parka kadar yürüdü. Burada yaşlı adamın dalgınlığından faydalanan kadın cebinde bulunan 10 bin lirayı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Paranın çalındığını fark eden yaşlı adam durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan M.C. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
1: Manisa'nın Kula ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kahvehane önünde pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda bir ağır iki kişi yaralandı.
0: Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında husumet bulunan AK ile Muhammed K arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında Muhammed K'nin motosiklet üzerindeki AK'ye tokat attığı öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından AK yanında bulunan ÖO ile birlikte bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden olay yerine dönen şüpheli motosikletten iner inmez yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammed K'ya ateş açtı. Silah sesleri üzerine kahvehane önünde panik yaşandı. Çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana müdahale ederek elindeki tüfeği almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında Muhammed K'nin de tüfeğin dipçiğiyle saldırgana karşılık verdiği öğrenildi. Olayda Muhammed K. ağır yaralanırken kahvehane önünde bulunan ve olayla ilgisi olmadığı belirtilen 55 yaşındaki Halit T. de saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırının ardından kaçan AK ve beraberindeki ÖO'nun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliler Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
1: Adana'da emekli polis babası tarafından vurularak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç Kozan ilçesinde toprağa verildi.
0: Adana'da emekli polis babası tarafından vurularak yaşamını yitiren 23 yaşındaki Ahmet Kağan gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay Sarıçam ilçesi Gültepe mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Kağan, para vermeyi reddeden emekli polis babasına döner bıçağıyla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında baba tabancayla oğluna ateş açtı. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ahmet Kağan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kozan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine aile yakınları, akrabalar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Kağan dualarla son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.
1: Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı yükselmeye devam ediyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun açıkladığı son verilere göre açlık sınırı 37 bin lirayı aşarken birçok vatandaş artan yaşam maliyetleri karşısında geçim sıkıntısı yaşadığını söylüyor.
4: Bence 37 bin lira alıp da asgari ücretin 28 bin lira olan yerde 37 bin lira açlık sınırı, yani asgari ücret diyorlar ki öl. Yani ekonomik kriz şu anda Türkiye'nin tamamında. Biraz daha girdilerin maliyetleri düşmesi gerekiyor. Ne bileyim, kullandığımız her şey döviz üzerinde. Dövizin önlem alamıyorlar, durduramıyorlar. Yani devletimiz döviz kaynaklı çalışıyoruz zaten. Bütün her şeyimiz dışarıdan geliyor. Devletin bunun biraz önüne geçmesi gerekiyor.
0: Açlık sınırı en düşük emekli maaşının yaklaşık iki katı. Asgari ücretle aradaki fark 10 bin liraya yaklaştı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun Mayıs ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.655 lira. Yoksulluk sınırı ise 113.845 lira olarak hesaplandı. Buna göre hanesine aylık 37.655 liranın altında gelir giren aileler açlık sınırının altında yaşarken 113.845 liranın altında gelir elde edenler ise yoksulluk sınırında bulunuyor.
5: Açlık sınırını geçti bile. Millet aç geziyor çoğu. Milletin maaşı 50 bin lira aşar olmamalı emeklinin. Ben 20 yıl olmuş emekli olalı, daha 27 bin lira alıyorum ben. 27 bin lira geçim mi olur? 50 bin lira olması lazım bugün en azından. Asgari ücret olsun, emekli maaşı olsun. Emekli ayrıldığımda 100 lira fark vardı çalışanın. Şimdi oldu 50-60 bin lira. Her şeyi alıyordum. Ev istesen ev bile alıyorduk. Mesela. Şimdi hiçbir şey alamıyorsun.
0: Türkiye İstatistik Kurumu ise gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi 2026 yılının birinci çeyreğinde %2,5 büyüdü. Açlık ve yoksulluk sınırı altında mücadele edenler ise o büyümeyi hissedemedi.
6: Nasıl vatandaş açlığından ölüyor demiş. 20 bin lira maaşın olduğu yerde nasıl geçinir 37 bin lira açlıksa? Şartlar muhalefet hükümet giderse. Başka bir şey diyeceğim şey yok.
1: Kına gecelerinde değişen trendler sektöründe yönünü değiştiriyor. Bir zamanların gözdesi kaftan modelleri yerini balık model bindallılara bırakırken organizasyon maliyetleri ise 40 bin liraya kadar çıkabiliyor. Efelerde kına ürünleri satan esnaf gelin adaylarının son dönemdeki tercihlerini anlattı.
0: Aydın'ın Efeleri ilçesinde düğün sezonunun hareketlenmesiyle birlikte kına gecelerine yönelik hazırlıklar da hız kazandı. Kına organizasyonlarında kullanılan bindallılar ve aksesuarlar her yıl değişen trendlerle yenilenirken gelin adaylarının tercihleri sektöre yön vermeye devam ediyor.
7: 2026 düğünleri başladı. Düğün deyince akla ilk gelen şeylerden biri ise kına geceleri.
0: Ayakkabıcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren işletme sahibi Murat Çolak, son yıllarda hem bindallı modellerinde hem de renk tercihlerinde önemli değişimler yaşandığını söyledi.
8: Bindallarımız tabii her sene gelin kızlarımızın isteklerine göre biz onların doğrultusunda her gün modellerimizi her yıl değiştirebiliyoruz. Onların istediği renkler, istediği modellerde farklı modelde getirtme şansımız oluyor. Bizim işimiz bindallı kiralamak. Zaten bizde müşterimizin yaklaşık yani %80-90 gibi potansiyeli bunu kiralıyor. Sadece yurt dışına götürecek olanlar satın alıyor. Onun haricindeki satın alma pozisyonu çok az. %5 gibi bir rakam.
7: 2026 yılının en çok tercih edilen bindallı modeli ise bu gördüğünüz balık modeli.
9: Şimdi nasıl bir şey yaptınız?
8: Şimdi daha önceki senelerde kaftan modelleri çok revaçtaydı ama geçen sene ve bu sene balık modellerimiz tek parça olanlar, iki parça olanlar şu an hemen hemen en fazla verdiğimiz ürünlerden önde gelenleri. Renk olarak da önceden kırmızı ve bordo renkler vardı ama artık bu sene siyah, yeşil, lacivert gibi farklı renklerde de tercihler çok ve biz de o tercihlerin hepsini karşılıyoruz şu an. Yani.
7: İş sadece Bindallı ile bitmiyor. Tefinden testisine kadar her şey tek bir çatı altında buluşuyor.
8: Tabii Bindallı bu işin sadece daha temeli. Asıl iş ondan sonra başlıyor. Gelin hanımın kullanmış olduğu tef, gelin hanımın yelpazesi, gelin hanımın üzerinde örtmüş olduğu yüz örtüsü, kuşağı, ondan sonra ele takılan kızlara verecek oldukları bu ledli mumlardan tutun da tefler, işte zil grupları, yine dağıtılacak olan yemeğidir, şaldır, işte havludur, bunlar hep bu işin ekipmanları, devamı yani. Sadece iş Bindallı'yı vermekle bitmiyor tabii ki. Testisi, testi modelleri, işte tefte çok farklı modeller var. Bu sene yaklaşık 9-10 tane modelle gelin hanımların tercihini sunuyoruz ve bunlardan da en çok verdiği modeller ilk 2 veya 3 olan model mutlaka en fazla giden modellerimiz oluyor.
0: Kına gecelerinin maliyetinin tamamen tercihlere göre değiştiğini belirten Çolak, organizasyon bütçesinin geniş bir aralıkta şekillendiğini vurguladı.
8: Şimdi aşağı yukarı derken yani müşterilerimizin kafasını çok fazla hani yönlendirmek istemiyoruz. Niye yönlendirmek istemiyoruz? Çünkü her üründe farklı aşamalar var. Her kıyafetin veyahut da her ürünün farklı bizde ayrıntıları, detayları var. Atıyorum en basitten Bindallı olarak düşünelim. Bindallı'yı 5000 lira kiralayabileceği gibi 18 bin, 20 bin lira kiralayabiliyor. Bunun yanı tabii işte kullanacak olduğu ürünlerin, atıyorum sepet tepsinin en alt limiti 750 lirayken işte en fazlası 2500'e çıkabiliyor. Yani burada yani 15 lira çıkabilir, 30-35 lira çıkabilir ama tabii burada gelin alımın tercihleri çok önemli ve alacak olduğu ürün adedi önemli. Atıyorum işte 20 tane mi alır, 50 tane mi alır, 100 tane mi alır? Bunlar insanların kendi yapacak olan cemiyetteki dağılacak o davetiye göre herkesin bir kendi çevresi oluyor. Kimisi bu işi dediğim gibi 10.000 lira kapat, 15 lira kapatabilir ama çok çevresi geniş olan ailelerde bu rakam 35-40'a kadar çıkabiliyor.
0: Kına gecelerinin hayatın en özel anlarından biri olduğunu da ifade eden Çolak, müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini şu sözlerle dile getirdi.
8: Ya şöyle, biz her sene gelinlerimize hizmet sunmaktan mutluyuz ve buradan da ayrılırken de onların iyi dilekler ayrılmalarını istiyoruz ki biliyorsunuz bizim için o gün haricinde bir daha telafi yapma şansımız yok. Yani o gün oldu oldu, ondan sonra gün olmasın bir anlam ifade etmiyor. Biz de şöyle diyoruz, kına gecemiz olsun ama en güzel olsun. Onlar da bizi tercih ediyorlar. Biz onların tercihleri doğrultusunda onların bütün isteklerine elimizden geldiği kadar uyuyoruz yani.
1: Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in dayısı olan Nedim Aksoy, Aydın'da yaklaşık 19 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor. Mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Aksoy, ayakkabı boyatma kültürünün giderek kaybolduğunu belirtti.
0: Aydın'ın Efeler ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Nedim Aksoy, hem yaşam hikayesini hem de mesleğinin yaşadığı dönüşümü anlattı.
9: Ben yarın bana bir uğra.
10: Tamam.
0: Aslen Ağrılı olan Aksoy, ailesiyle birlikte önce Ankara'ya, ardından Aydın'a geldiklerini söyledi. Uzun yıllar yağlı boya işleriyle uğraştığını belirten Aksoy, 2007 yılında dönemin belediye başkanı İlhami Ortekin'in desteğiyle bugünkü iş yerine taşındığını ifade etti.
11: Benim aslen memleketim Ağrı. Ağrı'dan Ankara'ya geldik, Ankara'dan da buraya geldik. 77'den beri buradayız. Buraya geldiğim sırada yağlı boya işleri yapıyordum. Yağlı boya işlerinden sonra, hayli bir zaman geçtikten sonra, Allah rahmet eylesin, İlhami Ortekin belediye başkanımız böyle bir yeri tavsiye etti. 2007'de bana verdi. 2007'den beri de ben burada Lostra ayakkabı boyama salonu olarak halka hizmet ediyorum.
0: Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in dayısı olduğunu da belirten Aksoy, yıllardır alın teriyle çalışarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.
11: Büyüklerimizin bir lafı var. Benim lafım da diyebilirim yani. Şerefli bir ölüm şerefsizce yaşamaktan güzeldir diyorlar. Ben de şerefimle ekmek kazanayım dedim. Şerefimle çalışayım. Helalliğimle çoluk çocuğuma ekmek götüreyim. helal paraya tema ederek bu işi kabul ettim.
0: Dükkanında yalnızca ayakkabı boyamadığını ifade eden Aksoy, bakım ve onarım hizmetleriyle eskiyen ayakkabıları yeniden kullanılır hale getirdiğini anlattı.
11: Ben burada ayakkabılar boyuyorum. Gelen müşterilerimizi geri çevirmemek şartıyla onlara hizmet edip ayakkabı tamirleri varsa götürüyorum, tamir yaptırıp alıp getiriyorum. Ayakkabıları bozulmuşsa onların renklerini değiştiriyorum. Artı yani boyayla gelen müşterilerimizi memnun etmek şartıyla ayakkabılarına birer hayat veriyorum. Yani boyamakta hayat veriyorum.
0: Hazır ve süngerli boyaların yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşların ayakkabı boyatma alışkanlığının büyük ölçüde azaldığını söyleyen Aksoy, bunun mesleğin geleceğini tehdit ettiğini belirtti.
11: Ayakkabı boyatma lüksü kalktı. Yani eskiden mesela burada Ramazanpaşa Camisi'nin önünde seyir olarak sandıkları omuzlarında onlarca kişi vardı. Bak şimdi git bak, bir tane yaşlı adam var, başka yok. Çünkü hakikaten de bu boyalar çıktıktan sonra, stil boyaları filan çıktıktan sonra onları alıyorlar, ayakkabılara vuruyorlar. 3 sefer zaten ayakkabıya vurduğunuz sırada ayakkabı pert oluyor. Ama bizimki Nuri Leflef'in boyası ayakkabıyı besliyor, ayakkabıya hayat veriyor. O yönden yani ben ileriye bu meslekte göreceğini tahmin etmiyorum yani.
7: Peki senin vatandaşlara söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Aksoy, kaliteli ayakkabıların düzenli bakım sayesinde yıllarca kullanılabileceğini ifade etti.
11: Benim vatandaşlara söylemek istediğim şu var. Eğer sen 2-3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira bir ayakkabıya verip alıyorsan da yani müsaade et, gel buraya da 30-40 liranı ver, bir ayakkabını boyat. Ayakkabı 15 günde bir boyanır. Eğer kışın olduğu sırada da kışın haftada bir boyanır. Ama ayakkabını da yıllarca kullanırsın. Çatlaması olmaz, yırtılması olmaz, beslemesi olur yani onun. Bu, vatandaşa söyleyeceğim bu. Ama ne yapıyorlar? Markete gidiyorlar, marketten kalkıyorlar, veriyorlar, 40-50 lira boya alıyorlar. Bu 40-50 lira boyayla gidiyor, evde sürüyor. Zaten 3 sefer sürdüğünü üst kısmı tabaklama oluyor. Bu Nuri Leflef'in boyası. Bu 1933'ten belli kurulan boya. İçindeki boya hakiki orijinal. Bu elimdeki boya 380 lira. Bunlar gidiyor markette, bunun dolusu kadar boyayı alıyorlar 80-90 liraya. Şimdi bununla hazır boyayı bir tutmak mümkünatı var mı, böyle bir şey olamaz yani. Mümkün değil. Onda %90 kimyasal var, bunda %5 kimyasal var.
0: Yaklaşık 19 yıldır aynı dükkanda hizmet veren Nedim Aksoy, ayakkabı bakım kültürünün yeniden yaygınlaşmasının hem vatandaşların bütçesine hem de geleneksel mesleklerin yaşatılmasına katkı sağlayacağını düşünüyor.
11: Gelip bana boyatmasınlar. Yani illahim kendim için mi? Hayır, asla. Üstasına geçsinler, ayakkabılarını, bakımlarını güzel yaptırsınlar. Ayakkabıları bozulmaz. Bir ayakkabıyı 5 sene kullanacaksan 6-7 sene kullanırsın ama o bir türlü bir ayakkabıyı 1 sene kullanamazsın.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesinde halk eğitim merkezinde verilen kursta okul kirpinin dikenleriyle yapılan döküm rölyef çalışmaları hem ilgi görüyor hem de Ege'nin kültürel dokusunu sanatla buluşturuyor.
0: Aydın'ın Nazilli ilçesinde halk eğitim merkezinde açılan dekoratif tablo yapımı kursunda sıra dışı bir sanat tekniği uygulanıyor. Kursiyerler oklu kirpi dikenlerini kullanarak birbirinden özel rölyef tablolar hazırlıyor.
9: Oku ile döküm rölyef çalışması yapıyoruz burada. Oklu kirpinin dikeniyle hazırlamış olduğumuz macunu karıştırıp dikenle desenlerimizin içini doldurarak çalışıyoruz.
0: El sanatları öğretmeni Gülten Aslan öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda tutkal ve boya karışımından hazırlanan özel macun, kirpi dikenleri yardımıyla desenlerin içine uygulanıyor. Önceden hazırlanan zemin üzerine işlenen desenler kat kat doldurularak kabartma haline getiriliyor. Kuruma işlemlerinin ardından ise eserler akrilik boyalarla renklendirilerek son görünümüne kavuşuyor.
9: Doldurma için kullandığımız macunumuz tutkal ve boyadan oluşuyor. Önce bir zemin çalışması yapıyoruz. Desenin bize müsaade ettiği ölçüde kabartmayı gerçekleştiriyoruz. Arkasından işlemimiz bittikten sonra zemin çalışması ve ondan sonra da akrilik boyalar ile renklendirme çalışması yapıyoruz. Bu yılki çalışmalarımızda Ege konsepti düşündük. Diğer öğretmen arkadaşlarımla beraber Ege bölgesini baz aldık. Tarihi ve kültürel dokularını işlemeye çalıştık. Üzerindeki malzemenin akışmasını sağladığı için kilpi oku kullanıyoruz. Kaygan bir yapıya sahiptir. İşlem esnasında sık sık temizlenerek kullanılır. Bir tarafı biraz daha sivri, bir tarafı birazcık daha kalındır. İnce hatları doldururken ince tarafıyla, kalın hatları doldururken kalın tarafını kullanıyoruz. Akışkan olduğu için, yani onun üzerine ürün, hazırladığımız macun kolay yapışmadığı için, çalışamadığı için yavaş yavaş çalıştık.
1: Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da çevreyi korumaya yönelik yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Antalya Valiliği tarafından başlatılan dumansız plaj uygulamasıyla plajlarda sigara kullanımının ve izmarit kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da Mavi Akdeniz inisiyatifi kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz inisiyatifi kapsamında çevreyi korumaya yönelik çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini belirterek dumansız plaj uygulamasını hayata geçirdiklerini aktardı.
12: Biliyorsunuz bu yılbaşından beri Antalya Mavi Akdeniz inisiyatifi çerçevesinde tüm paydaşlarımızla beraber yoğun bir çalışma içindeyiz. Bugün de Dünya Çevre Günü münasebetiyle bu faaliyetlerimizi daha görünür hale getirme çabası içinde olduk. Zaten yıl içinde yapmakta olduğumuz ve yapmaya da devam edeceğimiz denizaltı temizliğinin bir nüvesi olarak biz de dalgıçlarımıza, kurbağa adamlarımıza eşlik ettik. Bütün plajlarımızda zaman içinde geliştireceğimiz ve yaygınlaştıracağımız bu projeyi ilk pilot uygulamaları ile başlıyoruz. İlkini aslında Kaş Kaputaş, o meşhur dünya ünlü, dünyanın en iyi 10 plajı arasında gösterilen Kaputaş plajında bugün itibariyle başladık. Kaş Belediye'miz, Kaş Kaymakamlığımız dumansız plaj uygulamasını Kaputaş'la başladı.
1: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte enfeksiyon risklerine karşı uzmanlardan önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Yasemin Ersoy, birçok hastalığın eller yoluyla bulaştığını belirterek el hijyeninin önemine dikkat çekti.
0: Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Yasemin Ersoy, el hijyeninin ve yıkama tekniğinin hastalıklar açısından etkili olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.
13: Çevreyle, diğer insanlarla, hayvanlarla, toprakla, kirli alanla, temiz alanla birçok noktayla temas halinde olduğumuz ve birçok bakteri, virüs, bazen parazit mantarı kolayca alıp enfeksiyona yakalanma riskimiz olan aletlerimiz diyelim. Ellerimizi bir alet olarak düşünürsek hem kendimizle hem de çevreyle yakın bir temas içerisindeyiz. El hijyeni, ellerimizin yıkanması sağlık kuruluşlarında ise hem ellerin yıkanması hem de alkolle el ovalamayı içerir. Sosyal alanlarda, dış çevrede biraz daha dışarı çıkışların artmasıyla beraber dizenteri form, ishal tarzı, gastroenterit tarzı vakaların artması söz konusu olabilir. Yine bazı üst solunum yolu ya da solunum yolu enfeksiyonları, tifo gibi, grip gibi birçok hastalığın eller yoluyla bulaştığını biliyoruz. Bu dokunduğumuz yüzeylerden ellerimizin bu yüzeylerden kirlenmesi ya da başka insanlardan temasla aldığımız bakterileri elimize, yüzümüze, yüzümüze sürmemizle, bazen gıdalara karışmasıyla el hijyeni sağlamadan enfeksiyonlara yakalanmamız söz konusu olur. Ne zaman el hijyeni sağlayacağız? Yani ellerimizi ne zaman su ve sabunla yıkayacağız diye sorarsanız, tuvaletten önce, tuvaletten sonra mutlaka, tuvaletten sonra daha kritik tabii ki, artı gıdalardan hazırlanmasından önce, yemek yemeden önce, dışarıdan içeri geldikten sonra ellerimiz gözle görünür kirlendi. Her durumda hayvanlarla temastan sonra toprakla, çevresel yüzeylerle temastan sonra ellerimizi su ve sabunla yıkamamız lazım. Ellerimizi yıkarken teknik yine süre önemli. Çoğunlukla 20 ile 30 saniye kadar sıvı sabun elimize alıp ovalamamız, bol suyla durulamamız, sonrasında eğer toplu bir alanda yaşıyorsak, örneğin lokantada, toplu bir alanda, alışveriş merkezleri gibi buralarda ellerimizi kuruladığımız kağıt havluyla musluk başını kapatmamız daha doğru olacaktır. Çünkü tekrar ellerimizin kirlenmesi riskine karşı karşıya kalabiliriz. Burada teknik önemli: baş parmaklar, parmak araları, parmak uçlarımız, tüm el yüzeyinin ovalanarak sabunlanması gerekli. El hijyeni sosyal hayatımızda her geçen gün daha kritik öneme sahip olduğunu görmekteyiz. Aslında hijyen kavramının gelişmesi insanlarda yaşam süresini uzatmıştır.
1: Dünya gül yağı üretiminin büyük bölümünü karşılayan Isparta'da 2026 yılı gül hasadı başladı.
0: Dünya parfüm ve kozmetik sektörünün en önemli ham maddeleri arasında yer alan Isparta gülünde hasat sezonu başladı. Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yaklaşık %65'ini karşılayan Isparta'da üreticiler gün doğmadan tarlalara girerek gül toplama mesaisine başladı. Kurban Bayramı sonrasında hız kazanan hasat çalışmalarıyla birlikte kent genelinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken pembe renklere bürünen gül bahçeleri karpostallık görüntüler oluşturdu. Gül Birlik Genel Müdürü İbrahim Işı'dan bu yıl verimli bir sezon beklediklerini belirterek, kış aylarında etkili olan yağışlar ve bahar dönemindeki uygun hava şartlarının üretime olumlu yansıdığını söyledi.
14: Bundan sonraki dönemde hızlanmaya başladı. Aslına bakarsanız 15 Mayıs itibariyle de bazı ova kesimlerinde az da olsa hasatlar başlamış idi. Özellikle Kılıç bölgesinde, Çeltikçi bölgesinde gül hasatlarımız başlamış idi. Ama bayramdan sonraki dönemle beraber hızlandı. Bu havaların serin gitmesi biraz da aslına bakarsanız güllere de iyi geldi. Verimli hale de getirdi. Biraz da geciktirdi. Yavaş yavaş gidiyoruz. Geçen senelere göre de bereketli bir hasat olduğunu gözlemliyoruz şu an itibariyle. Şu anda da Güneykent bölgesinin ova kesimlerindeyiz, alt kesimlerindeyiz. Çiçeklerimiz burada açmaya başladı. Hasatları yapılacak. Daha sonra da yüksek kesimlerde de açmayan güllerde açmaya başlayacak.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda botoks yaptıran genç kadın işlemden günler sonra göz kapağının düştüğünü öne sürdü. 3 ay sonra düğünü olduğunu belirten kadın, kendisini doktor olarak tanıtan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
15: Zaten yarın yeni cilt bakım yapmışsın gibi.
0: İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşanan olay, estetik uygulamalarda yetkisiz işlemlerin oluşturabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirdi.

0: İddiaya göre düğün hazırlıkları yapan İdil Keten, daha önce dudak dolgusu yaptırdığı ve kendisini doktor olarak tanıtan KM isimli kişinin evine giderek botoks işlemi yaptırdı.
1: Buraya daha öncesinde dolgu işlemi de yaptırdım. Memnun kaldığım için gittim ama botoks yaptırdıktan sonra maalesef göz kapağım bu şekilde oldu. Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniği, herhangi bir çalışma yeri yok. Bir yıl önce kendisi çalışma yerini kapatmış ve neden olduğunu sorduğunda da kendisi bana bunu söylemedi.
0: 13 Mayıs'ta gerçekleştirilen işlemin ardından ilk günlerde herhangi bir sorun yaşamayan genç kadın yaklaşık 9 gün sonra sol göz kapağında ağırlık hissi oluştuğunu ve gözünün giderek kapanmaya başladığını fark etti. Yaşadığı durumu işlemi yapan kişiye bildiren Keten, kendisini bunun enfeksiyon veya gribal bir rahatsızlıktan kaynaklanabileceğinin söylendiğini iddia etti.
1: Tabii ki kendisine ulaşmaya çalıştım. Ulaştığımda da bana çok komik bir şekilde gözün enfeksiyon kapmıştır ya da gribal enfeksiyonla birleşmiştir bu durum. Bu nedenle olmuştur. Botokstan olacağını düşünmüyorum diyerek ve bunu 3-4 kez kendisi söyleyerek ve ben de bunu panikli bir arayarak bu şekilde bana bir dönüş sağladı.
0: Ancak şikayetlerinin devam etmesi üzerine hastaneye başvuran genç kadın, doktorların yaptığı değerlendirmede göz kapağındaki düşüklüğün botoks uygulamasına bağlı gelişmiş olabileceği bilgisini aldığını öne sürdü.
1: Ve hiçbir şekilde hani gel yardımcı olayım, özür dilerim gibi bir şey olmadı. Kesinlikle kendini savunarak botoksan olmadığını iddia etti ve ben de doktorlara danışarak bunun botoksan olduğunu fark ettim.
0: Yaşadığı süreç nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirten İdil Keten, 3 ay sonra düğünü olduğunu ve mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi.
1: Kendisine suç duyurusunda bulundum. Umarım kısa bir sürede yargılanır. Umarım cezasını çeker.
2: Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının ilk senaryosu başarıyla tamamlandı.
0: Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının ilk senaryosu başarıyla tamamlandı. Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen tatbikatta tehlikede bulunan bir ticari gemiden gelen yardım çağrısı üzerine arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

0: tatbikata kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığına bağlı çok sayıda hava ve deniz unsuru katıldı. Senaryo gereği denizde mahsur kalan kazazedelerin yerleri arama kurtarma uçakları tarafından tespit edildi. Daha sonra bölgeye sevk edilen helikopterler, korvetler ve botlarla kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. 54 gözlemcinin takip ettiği tatbikatta Türk arama kurtarma unsurlarının deniz ve hava şartlarında müşterek hareket kabiliyeti bir kez daha test edildi. Kütahya'da Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Dünya Bize Emanet etkinliğinde çevrenin korunmasına yönelik önemli mesajlar verildi. Kütahya'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dünya Bize Emanet programı Millet Bahçesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Millet Bahçesi'nde kurulan standlarda öğrenciler tarafından hazırlanan çevre temalı projeler, geri dönüşüm çalışmaları ve sıfır atık uygulamaları sergilendi. Programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların korunmasının tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu belirtti.
1: Bundan birkaç yıl önce Çevre Bakanlığı'nın bir ismi değiştirilerek Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin birçok ülkeden daha fazla bu konuya önem verdiğinin işaretidir. Hakikaten devletimiz belki birçok ülkede olmayan bu konuda duyarlılık göstermektedir. Yakında Ekim ayında Antalya'da 200 devletin katılacağı bir iklim değişikliği programı olacak. Bir hafta sürecek. 90 bin bürokrat, 200 devlet başkanı ve hükümet başkanının ve de bakanların katılacağı çok muazzam bir organizasyon. Türkiye bunu hak ediyor, çok şükür. Türkiye bu konuda duyarlı olduğu için bunu hak ediyor. Türkiye kendi ülkesinde, kendi dünyada bir merkez olduğu için bunu hak ediyor.
0: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle. Biliyor.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız.

kimse seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli

Setro Mork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres: Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show

Evet. Başlıyoruz hazırsak. Birbirinden güzel parçaları gönderdim, şöyle neşemizi bulalım diye. Kulaklıktan da ses az geliyor ya. Vallahi gelir gelmez başladık. Evet, bugün günlerden Perşembe 4 Haziran 2026 ve Türkiye Vesto saatimiz 19.30 ve başlıyoruz. Hazır mıyız?

0: Haydi bakalım, hazırsak başladık. Başladık. Türkiye Vesio saatlerimiz 19.32. Ne çabuk geçti değil mi? Herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Biz buradayız. Hemen şimdi şöyle hatırlatayım ben sizlere. Önce bir girişimizi yapalım. Radyolar başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu bir mahkum saatidir. Bilginiz olsun. Her salı ve perşembe günleri 19.30 itibariyle başlıyor. 23'e kadar buralarda oluyoruz. 0532-686-7837 0532-686-7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Bu arada Ulaş Tekeş, Raif Domurcuk, Hızlı İmam, ondan sonra İnan Işık abimize, ondan sonra şöyle ben bir sayayım hızlı aklıma gelenleri. Nazilli Egemen Güney, Çağlar Başkan, Yagi, Serkan, herkese sevgiler, selamlar olsun. Devam edeceğiz birazdan. Şöyle bir bismillah diyelim. İlk yayına kim geliyor? Bir bakalım. Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Nazilli Aşkı'nı arayayım ben, Mustafa Yüksel.
0: Mustafa Yüksel.
1: Evet abi.
0: Evet Mustafa. Bugün ilk yayına sen geldin.
1: Aynen abi. Sabahtır tuşluyum. Telefonu kapalı. Daha yeni açtım.
0: Evet. Yeni açtım valla. Açmayı unutmuşum açıkçası. Valla. Unuttum gitti o. Evet. Nasıl kimlere abi, sen? İyiyim valla çok şükür. Sen nasılsın?
1: İyi abi. Nasılsın? Yatıyoruz işte biz de.
0: Allah iyilik versin diyelim. Yatmak gibisi var mı ya? Ne kadar güzel. Ben yatamıyorum.
1: Ya.
0: Valla ben yatamıyorum ya. Ben yatmak istiyorum hep.
1: Nasıl yatamıyorsun abi ya?
0: Valla yatamıyorum. Hep çağırıyorlar beni. Yok arıza var, yok şu var, yok bu var. Dağlar bayırlar geziyorum sıcakta. Bir görsen iyice esmerdim, Arap oldum. Düşün yani artık.
1: Doğrudur abi.
0: Kimlere seslendin? Valla
1: gelsen yatsam burada böyle birkaç ay... Özlersin ya, dışarının kıymetini bilirsin abi.
0: Valla bilmiyorum ya, fark etmez, gelir yatarız, belli olmaz bu işler.
1: Allah düşürmesin de.
0: Amin. Kimlere Allah sesleneceksin? Seslen hadi bakalım be.
1: Abi buradan kapalı sesleneceğim ben de.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Nazilli kapalı C16 koşulundan Celal Koççi, benim çocuğu. Ona çok selam olsun abi. Onu çok seviyorum, gözlerimden öpüyorum. Celal abi geldik açıya, unuttun biz herhalde. Mektupta yazmıyorsun, bir şey yazmıyorsun ama kardeşim düşündüm, sana bir tane fax göndereceğim abi. Cevabını yollarsın. Ondan sonra abi C15 koşun yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hamdi Samet Yelaldoğlu, Ediz Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Kuskesici, Yaşar Türkay, Erol. Ondan sonra Musa Karan, C18 koşunda Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oras, Ali Kara, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açıker, Yüksel Ketliksoy, Arap Şükrü. Ondan sonra abi E1 koşunda yatan Şener Baştan, ondan sonra Özcan Korkmaz, 60 Dayı, Tevfik Bekim. Ondan sonra Cuma abi B8 koşunda yatan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi. C10'da yatan Balcı kardeşler, Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Meydancılar Kralı Ümit Dere. Ondan sonra abi Nazilli Aşık'ta yatan Kurtarıcı Mehmet, Salim Erdoğan, Serdal Demir, Azar Durak, Turan Salkımtaş. Azar Durak abi uçuyor, çok selam var.
0: Evet.
1: Ondan sonra abi istek parçama gelince abi Aynur Polat, ışıkları söndürün abi.
0: Bir dakika hemen not edelim, bir saniye bana müsaade ver. Şöyle Aynur Polat,
1: ışıkları söndürün.
0: Işıkları söndürün. Tamam mıdır? Bu kadar
1: abi,
0: mı?
1: Bu parçam abi C16 koşun yatan Celal Koççi'de gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sen de abi görüşürüz.
0: Görüşürüz. Devam ediyoruz. Başladık. Vay. Nerede bizim koçlar? Hadi bakalım. Hızlı. Devam ediyoruz. Bakalım hatta kim var? Alo.
2: Ben konuşamadım, yine sen konuş.
0: Alo.
3: Selamünaleyküm abi.
0: Çalmıyor. Direkt yayına geldim valla.
3: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
3: Abi ben Naci Açık Ceza'yı arıyorum. İyi yayınlar. İyi akşamlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin. Evet, dinliyorum ben seni.
3: Abi buradan kapalıya seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen hızlıca.
3: Abi amcam 7 koğuşunda yatmakta olan abim Kudret Elçik. Kuzenim İbrahim Kuvcu, Devlet Kocaman, Okus Bokus Atan abi, Ümit Bilgen abim.
0: Evet.
3: Ümit Bilgen, Kazım Özek abim, Mazlum Güngör abim. Abi bir de D1'de yatmakta olan amcam, Canım amcam, Ceren amcam, Aslan amcam, Süleyman Elçik, evet. Mehmet Elçik.
0: Evet.
3: B18'de ya... Tamam, ben 18 koğuşunda yatan Ozan, İktur, Arif Dönmez,
0: evet.
3: Uçi, Hazar Duran, çok çok selam var abi bunlara.
0: Evet.
3: Abi buradan bir de kapalıya seslenmek istiyorum.
0: Seslen hadi bakalım.
3: D15'de yatmakta olan Kerem Durak, D16'da yatmakta olan Emrah Durak, C16'da yatmakta olan Mustafa Kirazoğlu, Meltem Dikmen, Mertcan Dikmen, C15'te Ekrem B, Ethem B, Açık Cezaevine yatmakta olan Serdar Demir, Aydın Budun, Hazar Durak, Serhat Bora, Berke Yılmaz, Bilal Taşkın, İzzet Yürüklü, Orhan Ertem, Ahmet Elçik.
0: Evet.
3: Ahmet Elçik, Cüneyt Gezerge, Cevo Türkmen, Yusuf Halit, Erkan, Turan, Salkın Taş, Ali Berk Küçük, Cengiz, abi bir de Volkan Demirbaş, Serhat Demir, Serdar, Kaya,
0: evet.
3: Mustafa Yüksel. Abi bir de bir şarkı isteğim var.
0: Söyle onu da.
3: Fatih Bulut Babacı. Amcam Süleyman Elçi'ye gelsin.
0: Bir dakika. Fatih Bulut Baba Ocağı değil mi?
3: Hoca.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Azar Duran, Emre Turala çok çok selam var. Serhat Turala çok. Sadık Aydın. Şahin Durak. Çok çok selam var Hazar Duran.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
3: Bir de aynen abi. Naci Açık Cezaevine yatmakta olan Berat Aras abim. Mutlucan kardeşim.
0: Senin bunlar isim neydi? Senin isim
3: abi.
0: Neydi?
3: Tamamdır abi.
0: Senin isim neydi?
3: Buyur abi.
0: Senin isim neydi? Bu arada bakın şunu tekrardan hatırlatayım. Yayına geldiniz. İstek şarkım şu dediğiniz an bitti abi. Arkasına isim saymayın bana. Bir daha söylemeyeceğim. Aha, bir şey oldu diyecektim. Ha, düzeldi. Yani şarkıyı söyledikten sonra bir daha isim söylemeyin. Ya başta şarkıyı söyleyin, isimleri söyleyin. Ya da şarkıyı en son söyleyin, bitsin. Çünkü ortalık karışıyor. Evet, devam edelim hemen. Hattımızda kim var bir bakalım. Alo.
4: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Allah razı olsun, hoş geldin.
4: Ben Söke'den Uğur.
0: Söke'den Uğur.
4: Şenköy'den Uğur.
0: Şenköy'den. Ben Söke anlıyorum vallahi, evet. Nasıl oluyorsa.
4: Ben Aydın Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunmaktayım.
0: Evet.
4: Yatıyorum, mahkumum. Şimdi kapalıdaki arkadaşlarımıza selam yollamak üzere istiyorum.
0: Hadi, hadi yolla abi. Bakalım hemen.
4: Adil Eksen, E4 koğuşunda yatan. Adil Eksen, Ali Kurtulan, Sefa Kurtulan, Uysal Kurtulan, İrfan Kurtulan, Ferdi İşten, Boyraz Gülfidan, Serdal Yeldi, Umut Korkmaz. C11'e geçiyorum.
0: Evet.
4: Hüseyin Şeleman'ın da selamı var abicim burada, bu arada.
0: Aleyküm selam.
4: Muzaffer Bozuyit.
0: Evet.
4: Umut Bozuyit, Levent Bozuyit, Murat Bozuyit, Halil Aktaş, Akrancı, Halil Akrancı.
5: Bu arada Çelebi Karataş şimdi.
4: Bu arada Çelebi Karataş'ın bu listedeki arkadaşlarımıza çok çok selamı var, okudum. Şimdi onun selamlarını söylüyorum.
5: Ümit Kaya.
4: Sinan Güneş.
5: Davut Bozyiğit. Hasan Bozyiğit. Fethi Karaduman. Nihat Güneş.
6: Mehmet Güneş. Eraslan Üzer.
4: Çaki.
6: Şimdi açığı geçiyorum
4: abicim.
0: Evet.
4: Alo, sesim geliyor mu?
0: Sen say, ben bekliyorum.
4: Tabii. Yeter Bozyiğit.
6: Çelebi Karataş. Hüseyin Şeliman.
4: Uğur Dınar.
6: İsmail Endek.
4: Sebo Yüreli.
6: Tarık Bozyiğit. Ersin Güğmen.
4: Atalay Bülbül.
6: Selami Akrancı.
4: Erdal Taşyapı.
6: Ersin Halat.
4: Kapalıda bulunan Mustafa Halat.
6: Ersin Halat.
4: Saadettin Koşmaz. Necdet Tereli. Akrep Serdal. Ben buradan tüm arkadaşlarımıza selam yolluyorum. Bu okuduğum listedeki arkadaşlarımızın da Çelebi Karataş'ın selamları var abicim. Şarkı da
6: Fatih Bulut Dayı.
0: Evet.
4: Fatih Bulut Dayı.
0: Bir dakika, Fatih Bulut Dayı değil mi? Tamam, bu kadar mıdır?
4: Teşekkür ediyorum.
0: Allah'a emanet.
4: İyi yayınlar diliyorum abi.
0: Sağ olasın.
7: Bu canı ikiye böldüm yarım. Gönlümdeki ateşim.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Sio saatlerimiz 19.43. Ve devam edelim canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
8: Alo, selamünaleyküm başkan. Ben Erkan Acıdoğlu, Lavoder Kosovalı. Ne yapıyorsun, iyi misin?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
8: İyidir valla, ne yapalım işte. Bir arayamadım, neden dedik, bir hal hatırı soralım dedik.
0: Hadi sor bakalım o hal hatırı.
8: Şurada özellikle kapalı yatan abim var, Ercan Acıdoğlu'da yeni girdi. Ona evet. Burada çok çok selamlar olsun. Üzülmesin. İnşallah tez olmaz çıkacak. Yine inşallah yanımıza gelecek. Ama önemli olan hataları telafi etmek. Buranın ona kardeşimiz Sado. Yani Saadettin Koşmaz'dan çok çok selamları var. Kapalı olan işte başta Ercan abim olmak üzere. Bayram Ayodolu, Lamud Ercuguli, Beytul Aybi, İhsan Aybi, Mehdi Aybi, işte Murat Bozyiğit, Uğur Ecevit, ve açıkta olanlar işte nedir çocukların ismi?
0: Evet.
8: Çocukların ismi Serkan. Sonra Sevgiöz. Sonra Serkan Tekeş.
6: Reis Ulaş Tekeş.
8: Ona Reis Köylü Burhan kardeşimize gelsin. Akın Aydoğlu'na gelsin. Emrah Dalkıran'a gelsin. Eyüp Erçin'e gelsin. Durmuş Ekemen'e gelsin. Emrah Çetin'e gelsin. Saadettin Koşmaz kardeşimize gelsin. Tunca Taşkın'a gelsin, Barış Ergün'e gelsin ve dışarı bizi dinlemek olan Kırlı Ali'ye gelsin, bizim akrab olur. Kara Çocuk Yetiştirme'ne gelsin.
0: Evet.
8: Kadir Sayın kardeşimize gelsin ve de işte bütün açıkta kapalı olan bütün kardeşlerimize gelsin. Tayyip Uça'dan sen nefsine köle mi oldun parça çalarsan memurum başkan.
0: Bir dakika, bir daha söyle şarkıyı. Tayyip Uçar
8: sen nefsine köle mi oldun?
0: Sen nefsine köle mi oldun?
8: Bir daha Nazlı'daki mahkumlar arkadaşlarımıza gelsin. Sökü'deki köfte, Göksel'deki Namıder Tövük köfte. Ona da gelsin. Ona burada çok sevinir olsun. Buraya gelmiş geçmiş olsun. Çok güzel, kıyap bir insan. İnşallah tez zamanda çıkar. Bir de Aykut Eretçi gelsin. Yaşar Çatalbaşı'na gelsin. Oğuz Çatalbaşı'na gelsin. Hafız Şen'e gelsin. Tepe Şen'e gelsin. Ayaz Ateş'e gelsin. Yani bütün ince oyu, Roman Maradaki, Yukarı Maradaki gençlerin bütün akrabalarıma, arkadaşlarıma gelsin.
0: Bu kadar mı? Çabuk.
6: Saadettin Koşmaz'ın Necati dinleyici, eniştesi Necati Göl'e selamları var.
8: Tamam, buranın da Saadettin Koşmaz'dan Necati Göl, yani enişte söylemiş. Ona buradan çok çok selamları var. Yani şimdi bu kadar başkan. Sizin Allah olsun, sizin sayenizde, sizin meselenizde.
0: Cümlemizde.
8: Yine bir selam kiram gönderiyoruz. Bu kadar.
0: Tamam o zaman. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
8: Siz hadi ki selametle Allah'ın olsun.
7: Olmadı aram, bu ayrılığı isteme benden, kaderine hiç.
0: Evet, devam edelim. Şöyle bir bakalım neresi geliyor. İsteme. Evet, canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Sizler 0532 686 7837 WhatsApp'tan yazıyorsunuz ve bakalım hatta kim var. Alo.
9: Abi selamünaleyküm, benim Emre Yoldaş.
0: Emre Yoldaş mı?
9: Evet abi.
0: Ne yapıyorsun?
9: İyi abi, sen ne yapıyorsun?
0: İyiyim valla, ne yapayım ya.
9: Valla istekte bulunacaktım abi.
0: Hadi ya, bulun bakalım.
9: Öncelikle abi Aydın Açık Açık Cezaevinden Şevkat Acar'a gelsin, Denizli.
0: Evet.
9: Kahraman Güvence gelsin. Mert Hazır'a gelsin abi. Onur Babadağ gelsin. Ali Saraç'a gelsin. Yunus Koç'a gelsin. Ondan evet, sonra Onur Uysal'a gelsin abi. Cihan Kurt'a gelsin. Tolga Çoşkun. Tunan Doldur İç. Hakan Çetin. Özgür Kurtan. Ali Aşan. Başka yok öyle. Evet. Bir de Kapalı'da Aydın Kapalı Cezaevinde olan abi, İşçi Komşu'nda Uğur Yoldaş gelsin, benim amcaoğlu.
0: Evet.
9: Ondan sonra Doğancan Doğan'a gelsin. Ondan sonra Batuhan Doğan, Ali Doğan, Mehmet Akbuğa'ya gelsin abi. Emir Tavukçu'ya gelsin. Mert Hazır'a gelsin. C12'ye selamlar olsun abi.
0: Evet. Bu kadar mı? Var mı başka?
9: Abi D14 koğuşunda olan Yunus Koç'u arayacak.
0: Kim arayacakmış? Ben mi arayacakmışım?
9: Yok ya, o kişi biliyormuş kendini.
0: Tamam, o biliyorsa ona söyleyelim. Yunus Koç'u mu arayacak?
9: Evet abi.
0: Tamam, Yunus Koç'u ara bak çabuk. Tamam. Ne göndereceğiz? Tamam.
9: Şarkıda Ali Kınık'tan İsyan abi. Denizli'yle Şevkat Acar istedi de.
0: İsyan, tamamdır.
9: Aynen abi.
0: Bu kadar mı?
9: Bu kadar abi ya.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
9: Sen de abi, görüşürüz.
0: Hadi görüşürüz.
7: Gözde yaşım, bu ayrılığı isteme benden.
0: Bu arada hemen şöyle kısa bir mesaj okuyacağım. Merhabalar, ben Can, bir şey söylemek istiyorum müsaadenle abi. İnsan en çok sevdiği yerinden paramparça olurmuş. Bir sesine hasret bıraktın ya beni, ne diyeyim, canın sağ olsun demiş Can kardeşimiz. Değil mi? Bir sesine hasret bıraktın ya beni demiş. Artık mesaj kime gidiyorsa anlamıştır diye düşünüyorum. Özellikle Can söylemiş bunu. Ne demiş? İnsan en çok sevdiği yerinden paramparça olurmuş. Bir sesine hasret bıraktın ya beni, ne diyeyim, canın sağ olsun demişler. Ve devam edelim hemen canlı yayınlarla. Bakalım hatta kim var? Alo.
10: Selamünaleyküm, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
10: Nasılsın abi, iyisin inşallah.
0: Şükürler olsun, iyiyim diyelim.
10: Ben sen Hazar abi, Nazil Açık Cezaevinden arıyorum. Hazar Durak.
0: Hazar Durak, hoş geldin.
10: Sağ ol abi, nasılsın abi de?
0: İyi inşallah be. Şükür valla, aynı bildiğin gibi ya. Kimse tatlı Allah getirmiyor ondan. Pek iyi değilim.
10: Allah iyilik versin abi. Abi dışarıdasın, özgürlük elinde, daha ne olsun abi.
0: Ya yemişim.
10: Elimiz koyumuz ayağımız var ama öncelikle çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun böyle bir program ürettiğiniz için. Allah bin defa razı olsun abi.
0: Cümlemizden. Valla aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi ben rahat değilim. Dışarıda ben çok şeyim, bunalıyorum. Çok bunaltıyorlar beni. Çünkü
10: abi
0: benim
10: şükretmek lazım.
0: Abi şükrediyorum da bak şimdi. De, yatmak varken bakıyorsun gecenin saat 12'sinde dağa çıkıyorum. Bir bakmışsın saatin falan yok yani. Yatıyorsun, aa yayın yok, hadi yürü dağın başına. Abi öyle olmuyor işte ya. Keşke ben
10: Vallahi
0: de yatabilsem ya.
10: Doğru söylüyorsunuz abi. Valla Allah yardımcın olsun abi.
0: Cümlemizin. Kimlere sesleneceğiz?
10: Abi ben Kapalı'ya sesleneceğim de abi.
0: Hadi seslen bakalım.
10: Kerem Durak dayıma, Şahin Durak amcama, Emrah Durak amcama çok çok selam olsun. Allah tez zamanda kurtarsın inşallah. Bir de Cüneyt Küçük abime de çok çok selam olsun. Ethem Beyaz Duman, Ekrem Beyaz Duman, Hatip abime de selam olsun. Bir de B18'de yatan Ozan İktu, Arif Dönmez, Hüseyin Avni Demirkol, Uççu dayıma da çok selam olsun.
0: Evet.
10: Açıkta yatan Hacı Muru abime çok selam olsun. Serdar abime, Aydın Bulun, Samet Kaya, Ahmet Elçik, Mehmet Elçik, Berke Yılmaz, İdris Yörüklü, Orhan Ertem, Cüneyt Gezelge, Yusuf Halit, Erkan Akbalık, Turan Salkıntaş, Ali Berk Küçük, Sinan Öz, Yakup Yörüklü. Çok çok selam olsun. Allah tez zamanda herkesi kurtarsın, ailesine kavuştursun inşallah.
0: İnşallah.
10: Mustafa Yüksel de çok çok selam olsun kardeşime. Abi de Bayan Koğuşu'nda bulunan Hacı Muru abimin çok çok selamı var. Aysel ablama çok çok selam var, Bayan Koğuşu'nda bulunan Hacı Muru abimin çok çok selamı.
0: Evet.
10: Serhat Demir'le Serkan Demir'e de çok selam olsun. Bebek Olay'ın selamı varmış.
0: Aleyküm selam.
10: Kudret Elçik, İbrahim Süleyman Erçik çok çok selam olsun. Abi şarkıyı söylüyorum.
0: Hadi söyle bakalım.
10: Batuhan Şaşar'a da çok çok selam olsun. Şarkıyı söylüyorum abi.
0: Söyle bakalım.
10: Abi Hazar Yıldız Bilsen şarkısı.
0: Bir dakika. Hazar Yıldız Bilsen.
10: Evet abicim.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
10: Unuttuklarım kusura bakmasın. Evet abi bu kadar abi.
0: Tamamdır.
10: Çok
0: o zaman
10: teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Evet. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 19.52. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun ve bakalım hattımıza kim geldi? Şöyle bir bakalım. Alo. Alo. Vallahi hattan alıyorum. Verdin. 1, 2, 3.

0: Evet, telefonu açtığım an cevap gelmezse kapatıyorum. Bilginiz olsun. Evet, hemen bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Nazilli Aşık'tan Karam.
0: Ooo, meşhur Karam.
1: Evet abi, nasılsın, ne için?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Hamdolsun abi, iyiyim abi.
0: Nasıl gidiyor? Abi,
1: çok şükür elhamdülillah, iyi ya. Cezaevi işte.
0: Allah iyilik versin. Boşver cezaevi deyip böyle kendini şey yapma ya. Ne olacak abi, sanki?
1: Sıcak abi, çekilmiyor.
0: Ya evet, doğru söylüyorum. Biz de dışarıda çekemiyoruz yani. Ha, orada da olsan sıcak, dışarıda da olsan sıcak.
1: Evet.
0: Ona yapacağımız bir şey yok.
1: Yani dışarıda olsak bir denize gider serinler.
0: Ya vallahi sana bir şey söyleyeyim, ben gitmiyorum hiç. Hiç gitmiyorum. Geçen sene bir kere gittim, bak düşün, o kadar.
1: Doğru.
0: Yani. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi Aydın'da kapalı da açıklı yapmakta olan kardeşim İrfan Çeşmeci, abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, Arkun Üçüntü kardeşim, Orhan Tirit dayım,
0: evet.
1: Ahmet Ballı kardeşim, Üstüm Karaduman abim, Perdoğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Zahit Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Hoş, bütün B5 koğuşuna selamlar olsun. Seyfettin Göl dayım, Bilginer Gölen işlem, Necati Göl abim, Serdar Akrep abim, Gökhan Endek abim, Gamal İbrahim dayım, Taner Doğan abim, Ali Serali kayıçım, Fethi Karaduman kardeşim, Mişko, Uğur İşli abi, Aydın, evet. Kapalı yapmakta olan Onur Deniz abimin Cuma Kocaman'a selamı var. İzmir'de yapmakta olan Emrah Kocaman'a da Onur Deniz'in çok çok selamı var abi.
0: Aleyküm selam.
1: Bir de Nazilli yatmakta olan abi, kardeşim, can dostum, İsmail Ülker, Ferit Yolcu abim, Tolga Yılmaz abim, Mehmet Elçik kardeşim,
0: evet.
1: Mustafa Yüksel kardeşim, Ufuk kardeşim, Şevki Sert abim, Doğukan Yıldırım kardeşim, Berkan Karagöz, Volkan Kaya abim, Mustafa Subakan, Ahmet,
0: evet.
1: Ahmet Akan, Mehmet Akan, Yörük Ahmet, Ali Marsak, Yage, Ahmet Canlı, Sinan Özen, Mustafa Kurtalan, Aydın Öge, Mehmet Öge, Escobar Adem Dede, Kurtarıcı Mehmet, Serkan, Çökeri Serkan, Çağlar Başkan, Bizindama, Bizgin ismini geçirelim, Tahir Ayhan abim, Ahmet Çeliksoy, Yusuf Halit Döner, Onur Deniz abim, Şakir Yıldırım abim, kapalı yapmakta olan değerli kardeşim Egemen Güney, Budık, Cihan Dinar, Berat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak,
0: evet.
1: Ufuk Atlay, bir de kardeşim Mutlu Can Sertli gelsin abi. İstek şarkımı söyleyeceğim abi.
0: Evet.
1: Tahir Uçar'dan,
0: evet.
1: Bu ayrılığı benden isteme şarkı abi. B11'de yatmakta olan Aydın kapalıdı. B11'de yatmakta olan Can Gül abimin bütün koğuş arkadaşlarına gelsin. B5'de yatmakta olan Cem Hoş, koğuş mesulü Cem Hoş'un da koğuş arkadaşlarına gelsin. Arap Mustafa dayımı da selamlar olsun.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, Türkiye Vesio saatleri 19.57. Devam ediyoruz. Bakalım hemen hattımıza kim geliyor bir bakalım. Alo.
2: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Babacığım, ben İncil olan namı diğer bisikletçi Arap Mustafa.
0: Bisikletçi mi?
2: Aynen.
0: Bisiklet var mı?
2: Var çok.
0: Yaz geldi, bisiklete binmek lazım.
2: Rengarenk.
0: Allah Allah.
2: Tabii.
0: Neyse, gelirim valla.
2: Buyur gel, ben İncilova'da oturuyorum.
0: Tamam.
2: Aydın açıkta kapalı da ne kadar sevenim, sayanım varsa herkese selam olsun.
0: Aleyküm selam.
2: Nazilli açıkta dedem var, Ferruh'um var.
0: Evet.
2: Karamı da selam olsun buradan. Artı Ramazan Oktar'a gelsin, Hasan Çelik'e gelsin. Cihazlı yatan yeğenim Ramazan Aslan'a gelsin.
0: Evet.
2: Tüm arkadaşlara gelsin.
0: Gelsin bakalım.
2: Hadi babam. Şarkı.
0: Şarkı. Hadi iste bakalım, neymiş o?

0: Neşet Ertaş'tan Gönüldağ.
1: Neşet Ertaş Gönüldağ.
0: Evet.
1: Tamamdır. Bu kadar
0: mı? Hadi babam.
1: Hadi Allah'a emanet
0: öpüyorum,
1: o zaman.
0: Öpüyorum seni. Allah'a emanet.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Bakalım hemen. Bakalım. Hattımıza kim geldi? Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Nasılsın abi? İyisin, ben Serdar Demir.
1: İyiyim Serdar. Sen nasılsın?
2: Vallahi iyi abi. Oturuyorduk, radyo dinliyorduk. Seni dinliyorduk.
1: Çekirdek de var mı?
2: Valla var abi, kola var, çekirdek var, hepsi var.
1: Tamam, kola çekirdek varsa yeter bize zaten ya. Değil mi?
2: Aynen abi. Sen ne yapıyorsun, iyisin?
1: Şükür diyelim ya. Aynı, boğuşuyoruz.
2: Abi buradan önce bir şarkımı söyleyeyim de ondan sonra...
1: Hadi söyle bakalım ya. O şarkıyı.
2: Fikret Delikanlı'dan Lan Kardeş.
1: Fikret Delikanlı, Lan Kardeş.
2: Aynen. Tamam. Öncelikle kardeşim Serkan Demir'e, Serhat Demir'e, Kadir Yetim'e, İsmail Orasan'a, Sinan Orasan'a, Cengiz Demir'e, Ozan Derman'a, Hasan Gülüş'e, değerli suç ortağım Engin Akgüz'e, Serhat Tural, Emre Tural, Yavuz Çoban, C1'de yatan dostum Ramazan Solmaz, Emrah Deniz, Batuhan Altındiş, Orhan, Orkun Gölç, İlgenoğlu, bir de Nazilli Açık'ta yatan Hacı Muru abim, Hazal Durak kardeşim, Mustafa Gülsoy, Ahmet Elçik, Mehmet Elçik, onlara da selam olsun. İzinde olan değerli abimiz İdris Yörüklü'ye buradan selam olsun abi.
1: Evet.
2: Abi diyeceklerim bu kadar. Seni seviyorum, kendine iyi bak.
1: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sen de abim, görüşürüz. Sağ Allah'a emanet.
1: Evet, Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 20 oldu. Ne yapıyorduk 20 olunca? Bir şarkı arası veriyoruz. Hemen şöyle gelen mesajlardan şanslı kişinin mesajını hemen bakalım. B6 koğuşuna yatmakta olan Anıl Güneş, Ali İhsan Dilek, Nedim Haraç Vermez, Samet Eldem, Ömer Bişki, Ali Yiyen, Konyalı Ose denmiş, Meydancılar Kralı Halil Yiyen, Doğuş Dağ, Ilıcalı Gürkan, D14 koğuşunda yatmakta olan eniştesi Hakan Suel ve oğulları Bahri Suel, Polatcan Suel'e Anıl Güneş'in çok selamı var demiş. Ve bir tane de şarkı istemişler Adanalı Ayhan'dan. Bu güzel parçamız özellikle ama özellikle Anıl Güneş'ten gelecek sizlere. İsimleri ben bir daha okuyayım şöyle. B6 koğuşuna yatmakta olan Anıl Güneş'ten geliyor. Ali İhsan Dilek, Nedim Haraç Vermez, Samet Eldem, Ömer Bişki, Ali Yiyen, Gonyalı Ose, Meydancılar Kralı Halil Yiyen, Doğuş Dağ, Ilıcalı Gürkan, D14 koğuşunda yatmakta olan eniştesi Hakan Suel ve oğulları Bahri Suel, Polatcan Suel'e Anıl Güneş'in çok selamı var denmiş ve istedikleri o güzel parçayı da hemen gönderiyoruz. Parça sonrası devam edeceğiz.

0: Geldik ve devam edelim bakalım. Hemen şöyle hattımıza kim geliyor? Evet. Türkiye ve Söz saatimiz 20.06. Yapmanız gereken tek bir şey var. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837'den WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz ve bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Serkan.
1: Buyur abi.
0: Neyse, bir şey söyleyecektim de olmadı, boş ver.
1: Çabuk söyle.
0: Söylemiyorum, vazgeçtim.
1: Söyle abi.
0: Söylemeyeceğim, vazgeçtim.
1: Anladım ben.
0: Ne anladın?
1: Ben sonra söylerim sana.
0: Neyse, iyi bakalım.
1: Ne yapıyorsun abi, iyisin değil mi?
0: İyiyim şükür, sen nasılsın?
1: Ne yapalım abi, aynı devam ya. Sen ne yapıyorsun?
0: Vallahi iyi bende ya, koşturuyoruz işte.
1: İyi abi. Ben buradan kapalıya... Önce bunu
0: söyle, Hacı Muru abi. Hadi seslen bakalım.
1: Hacı Muru abimin kapalıda... Bayan Koçu'nda bulunan Aysel ablama çok çok selamım varmış. Değerli dostuymuş. Ondan sonra B15 koğuşunda yatan Kerim Durak, B16'da yatan Şahin Durak, C1'de yatan Emrah Durak, C16'da yatan Yasin Çobanoğlu, C16'da yatan Mustafa Kireççioğlu, Mertcan Dikmen, C15'de yatan Ekrem Beyazduman, Ethem Beyazduman, C16'da yatan Atip, B5'de yatan Bayram Dayım, Açık'ta yatan Serdar Demir, Aydın Bulut, Serdar Burç, Berke Yılmaz, Bilan Taşkın, İdris Yürekli abime, Orhan Erdem abime, Ahmet Elçek, Cüneyt Gezerge abime, Ceva Türkmen'e, Yusuf Halit'e, Erkan Akbala'a, Turan Salkımtaş, Ali Berk Küçük, Cengir Bölükbaş, Sinan Öz, Yakup Yürekli, Hazer Erbol, evet. Hazer Duna kardeşime geldi. Mustafa İlsa kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra C7 koğuşunda bulunan kardeşleri Yakup Bey'e, Mami Çetin'e, Suzi Dayı'ya ve E3'te bulunan Saptama, ayrıca Rıdvan Sıcak Yüz ve koğuş arkadaşlarına selamlar, sevgiler olsun. Çok selamlar. Ve bizleri tanıyan tüm dostlara selamlarımı gönderiyorum abi.
2: Hacı Burak abi selam.
1: C14 koğuşunda yatan Taner Tunç abim ve Mehmet Şirin Tunç abim ve tüm C14 koğuşuna gönderiyorum.
0: Tamam.
1: Ondan sonra açıkta yatan tüm kader mahkumlarına gönderiyorum. Samet Kaya, Gökhan Erdoğdu abimle. Hazar Durağ, Şahin Durağ çok çok selamı var.
0: Evet.
1: Şarkımızda
2: Rubar Ahmet.
1: Duvar Ahmet'ten.
2: Rubar değil.
1: Ahmet'ten.
2: Sensizlik bir hançer.
1: Rubar Ahmet'ten sensizlik bir hançer.
0: Hangi Ahmet'ten olduğunu ben bir anlamadım ki.
1: Dubar Ahmet.
0: Evet abi. Bir dakika. Dubar sensizlik Ahmet. Sensizlik bir hançer. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abicim.
0: Kendine o zaman
1: iyi bak.
0: Allah'a emanet.
1: Sağ ol abicim. Kendine iyi bak.
0: Eyvallah.
3: DJ Baykeleş'le.
0: Evet, devam ediyoruz. Hız kesmeden şöyle canlı bağlantılarla hemen devam edelim. Evet. Türkiye ve Söz saatimiz 20.09 ve bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
4: Selamünaleyküm İhsan abi. Ben Sedat Çakıroğlu.
0: Sedat hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi. Kapalıdaki arkadaşlarıma seslenecektim de.
0: Hadi seslen bakalım hızlıca.
4: Süleyman Egus, Şahin Egus, Onur Dalkıran, İhsan Tintin, Sinan Kıvcı, Mehmet Tunç abim, Çirin Baba namı değer, Taner Tunç abim, ondan sonra Yasin Altınbaş, ondan sonra hocam efendime söyleyeyim. D15'te yatan Emre Olgaç, C10'da yatan Yusuf Çoşkun kuzenim, E1'de yatan Yusuf Çoşkun Yiğit Taşyapı yeğenim. Evet. Cengiz Çamdevren, Sabah Çam Coşkun, Fethi Coşkun. Onlara çok çok selamımı gönderiyorum abi buradan. Buradaki arkadaşlarımın da selam var.
0: Evet.
4: Veysin'in de selamı var Onur sana çok çok.
0: Başka?
4: Ben istek parça isteyecektim abi.
0: Ne isteyeceksin? Hadi söyle bakalım.
4: Ha bir de B1'de yatan kuzenim Hazar Gökçen'in kardeşime gelsin. Onu da buradan çok çok seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olsun. Dikkat etsin kendine.
0: Tamam.
4: Gökhan gerçekten abi yeni çıkan parçalarından bir tanesin abi. Onur şarkıları daha dinleyemedim. Haftaya güzel sana yeni bir şarkı isteyeceğim. Selo senin de aklındasın. Listeler içeride. Sizin de haftaya Allah izin verirse detaylı bir şekilde şarkılarınızı isteyeceğim. Sizleri seviyorum. Amcam ilerinde çok çok selamları var size. Dikkat edin kendinize, Allah'a emanet olun. Gökhan, gerçekten bir tane güzel bir şarkı istiyorum abi.
0: Tamamdır. Eyvallah o zaman. Kendine iyi bak.
4: İyi bak abicim.
0: Allah'a emanet. Sağ olasın.

0: Evet, devam ediyoruz ve bakalım hatta kim var. Alo. Bir saniye, şimdi gelmiş olması lazım. Alo.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, ben Akrep Serdar. Hayırlı akşamlar abi, yayın arkadaşım.
0: Allah razı olsun abi, ne yapıyorsun?
1: İyidir vallahi abi. Kabir Koğuşu'ndan mektup geldi. Bayan Koğuşu'ndan. Onların sesini duyurup selamlarını yollayacağım.
0: Tamam.
1: Abi rica ettiler abi dedi. Biz duyuramıyoruz sesimizi buradan. Sen bizim vasıtamızla oradan sesimizi isteğimizi yap dedi bugün.
0: Tamam.
1: Tamam abim dedim ben de. Senin de müsaaden olursa.
0: Mikrofon sende, bıraktım.
1: Evet abi. Mehtap'den çok sevdiklerine gelsin diyor. Ferhat Aydoğdu. Gale Pınar Çubukçu. Esin Üşüntü, İkbal Doğan, çok çok selamlar var hepinize. Sizin için Hüseyin Öksüz'den Aramızda Dağlar Mı Var şarkısını istiyor abi.
0: Bir dakika, Hüseyin Öksüz Aramızda Dağlar Mı Var?
1: Evet, ben de deneme yedim, çıkamıyorum, haberiniz olsun kızlar. 2 ay daha buradayım, Allah nasip ederse 2 ay sonra cezam bitiyor
0: zaten. Sesimin gitti zaten, dışarısı sıcak ya. Gerek yok. Evet, 2 ay sonra daha iyi evet. Olur. Tam ısınmış olur evet. Denizmeniz.
1: Evet abi, tam tatilin üstüne. Zaten oğlan İzmir'de askerlik yapıyor.
0: He.
1: Bornova'da. Korku Birliği'nde. Onun da yanına olacağım. 2 günlük tanı da alacağım. 2 gün onu tatil yaptırmış olacağım.
0: Ne kadar güzel.
1: 2 gün de ben onunla birlikte tatil yapmış olacağım. Allah tabii müsaade izin verirse. Allah'ım nasip eylerse.
0: İnşallah.
1: Allah herkese bütün sevdiklerini kavuştursun dileğimle abi.
0: Amin.
1: Hayırlı
0: amin.
1: Yayınlar diyorum. Allah'a emanet ol abi.
0: Sen çok de Allah'a emanet.
1: Kendim için de biraz sonra bağlanacağım abi. Allah'a emanet ol.
0: Tamam, Allah'a emanet.
1: Hadi görüşürüz abi.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen bakalım hatta kim geldi. Zaman kaybetmeden devam ediyoruz ve bakalım. Alo.
1: Selam aleyküm Kereş abi.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın, iyisin abi?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Vallahi pimit çekilmiş bomba gibiyim abi.
0: Niye?
1: Bir söz söylemek isteyeyim ben.
0: Hadi söyle bakalım.
1: Öncelikle abi, kararsız karasak abi, kurarsız oynayacağız abi.
0: Bir daha söyle.
1: Şafak 29 abi.
0: Oo, 29 gün sonra tatlayacağız mı?
1: Evet abicim.
0: Eyvallah. Eyvallah.
1: Nasılsın, iyisin değil mi Kereş abi?
0: Şükür vallahi ya.
1: Bu istecek olduğum parça var ya abi. He. Taner Olgun'dan gelin eyledin abi.
0: Oo, sen Taner Olgun'u nereden biliyorsun?
1: Bu parça önce sana gelsin abi.
0: Eyvallah. Evet.
1: Ondan sonra bayanlar koğuşunda yatmakta olan özelime gelsin.
0: Evet. Başka?
1: Ondan sonra biraderim, babamın oğulları var iki tane orada. Evet. Özgür Köken, Yusuf Köken, Aykut Özcan, Cem Öğüş, Can Oğuş, Ampili Köken, Gökhan, evet, Erkan, Şehmez Emerce, Ramazan Emerce, Murat Şimşek,
0: evet,
1: Onur Uçak'a gelsin, burada açıkta yatan.
0: Evet.
1: Denizli Şevket Acar, Mertens Ağaç,
0: evet,
1: Halil Gecekuşu, Kapalı'da yatan, bizi seven, sayan, tüm orada yatan insanlara gelsin abicim. Bu Taner Olgun'dan gelin eyledin çalacaksın abi.
0: Tamam.
1: Bunu istek var abi. O kendini biliyor abi.
0: Tamam, sıkıntı yok, göndereceğim.
1: Bizim yemekhanecilere gelsin buradan, çaycılara gelsin.
0: Tamam.
1: İsmini sayamadım. Bütün arkadaşlara gelsin abi. Kahraman Göğece gelsin.
0: Tamamdır o zaman, bu kadar mı?
1: Murat'a gelsin, bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol abi.
0: Allah'a emanet, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Celal Önler'e de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Celal Önler'e de sevgiler, selamlar olsun. Devam ediyor canlı bağlantılarımız ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Nasılsın abi, kolay gelsin, ben Yunus Koç.
0: Yunus Koç.
2: Aynen abi, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam Yunus'um, hoş geldin.
2: Ben hoş bulduk abi, ben yeni talih oldum Aydın Etip'inden.
0: Ooo, sende o zaman isim çoktur.
2: Bende isim çok değil de.
0: Nasıl? Ya koğuştakilerin ismini hatırlamıyor musun?
2: Koğuşta 9 kişiydik ya, fazla insan.
0: Ooo, senin koğuş iyiymiş valla.
2: Ya benim koğuş iyiydi ya, benim koğuş havyarların koğuşu.
0: O zaman o 9 kişiyi sayarsın diye düşünüyorum.
2: Abi ilk başta kardeşim olan Mehmet Emin Koç'a gelsin. Hakan Söyle dayıma gelsin. Bari Söyle abime gelsin. Ondan sonra Polat Can Söyle gelsin. İlyas Uçar'a gelsin. Yıldırım Kip'e gelsin. Vedat Düzgün var. Nazilli Sansar'ı ona gelsin.
0: Evet.
2: Hepsine çok selam söylüyorum. İsa Ağaç'a gelsin. D15 Koç'tan. Hakan abi Güler'e gelsin.
0: Evet.
2: Ayhan abi, Ayhan Yalı'ya gelsin. Ümit Kaya'ya gelsin kuzenim. Akif Kaya'ya gelsin. Bizi seven sayan bütün herkese selam olsun buradan.
0: Aleyküm selam.
2: Burada var Erniko var, kardeşim var, ona gelsin.
0: Evet.
2: Umut var, Umut'a gelsin. Bütün Çin'deki açlıktaki arkadaşlara gelsin.
0: Gelsin.
2: Öyle işte abim, yeni tamam. Çıktık.
0: Daha çok yayına bağlanırsın sen diye düşünüyorum.
2: Vallahi düşürmeye çalışıyoruz da bir türlü düşmüyor ya.
0: Ya düşüyor.
2: Abi bir de yeni benle beraber bir arkadaş geldi, biliyor musun? Ona da vereyim, o da bir
0: yok,
2: istek ona... istemeyecek.
0: Yok o değişti artık, öyle bir şey yapamıyoruz. Sen kapat, bir daha ara. Zaten şöyle söyleyeyim. Kapalıdan yeni çıkanlar yayını beklerse zaten canlı bağlantılar bittikten sonra mesajları okuyorum. Sonra tekrardan canlı yayın almaya devam ediyorum ya ben hani. Kapalıdan yeni geldim dedi yani, o yayına gelebiliyor zaten.
2: Vallahi biz yeni geldik abi işte. Yeni tamam, geldik işte, onu düşürmeye çalışıyor şimdi.
0: Yok, hiç o düşürmeye çalışmasın. Ben ona zaten radyoyu dinlesin, o anons ettiğimde arasın o beni. Vay. Anladın mı?
2: Vallahi abi burası güzel. Buranın kapalısı yeni açılıyor. Herkes eşyasını hazırlasın. Bavullarını hazırlasınlar. Paketler başlıyor. Bütün Aydın Kapalıcı Zevne sesleniyorum buradan.
0: Sana ne herkesin şarkı evi, göndereceğiz?
2: Toplasın.
0: Sen şarkını
2: şarkı
0: seçtin
2: mı?
0: Mi?
2: Ha. Benim şarkım Gemileri Yaktın.
0: Gemileri Yaktın, bir dakika.
2: Aynen.
0: Kim söylüyor?
2: Vallahi bilmiyorum kim söylüyor.
0: Gemileri Yaktım. Değil mi?
2: Aynen.
0: Tamam.
2: Aynen.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Hadi kolay gelsin. Sağ ol abim. Allah'a emanet ol.
0: Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatlerimiz 20.19. Ve bakalım hatta kim geliyor. 21'e kadar canlı bağlantılarımız devam ediyor. 21'e kadar. Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Abi Aydın Açı cezaevinden arıyorum ben. Ali Ülgenoğlu.
0: Ali Ülgenoğlu. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Bir nazili kapalıdaki arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum.
0: Hadi gönder bakalım.
3: Vallahi listem biraz kalabalık. Ben tek tek sayayım onları.
0: Hiç sıkıntı yok. Sen say. Yeter ki isim say.
3: Tamam abi. Nazili kapalıda yatan kardeşlerim. Ozan Derban, İsmail Orasan, Sinan Orasan, Cengiz Ergün, Cengiz Demir, Onur Görgülü, Osman Mansur, Hüseyin Çağlayan, Doğuş Namlı, Yusuf Coşkun, Ahmet Yavuz, Melik Kartal, Rıdvan Sıcakyüz, Mustafa Kilercioğlu, Aliber Küçük, Süper Ot, Halil İbrahim Ot, Emre Turhal, Serhat Tural, Bozo Gökhan, Tahir Kaçar, Sökeli Emre Aslan, Erkan Bardak, Turan Seven, Barış Akyüz, değerli hocamız Mustafa Çelik, yeğeni Fırat Çelik, Yusuf İslam Yıldırım, daha sonra Nazil Açık'ta yatan Hacı Muro, Flying'in, Hayrettin Kocaman, Sinan Kaya, Mehmet Ali Avcı, Kirpi Hüseyin, Nazilli kapalıda yatan aslan yeğenlerim Faik Küçük, Sait Küçük, Erkan Tarhan, Uğur Durmuş ve abicim Aydın Açık cezaevinde yatan, aynı koğuşta bulunduğum Hakan Erbay.
0: Evet.
3: Yunus Tekeş ve CEO Başkan'a hepsine selam olsun.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abicim.
0: Şarkı nedir?
3: Şarkım Gizem Kara, Sen Yanlış Yaptın.
0: Bir dakika. Gizem Kara, Sen Yanlış Yaptın. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi. Teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet. Kendine yayınlar. İyi bak. Sağ olasın.
3: Sağ ol. Kolay
0: gelsin. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 20.21. Devam edelim ve bakalım hemen hatta kim geldi? Alo.
4: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, bu sesi ben tanıyorum. Bu numara niye farklı çıktı?
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
4: Evet, numaram farklı çıkmadı abi, yine cezaevinden arıyorum.
0: Hayır öyle değil. Hani cezaevinin başlayan numarasıyla şu an senin aradığın numara sanki şeyden, neydi şu, Park Bahçeden gibi geldi.
4: Yok, Park Bahçeden değil abi. Bizim telefonlar biraz sıkıntılıydı da bir 5000 lira kadar bağışta bulundum, yaptırdım.
0: Ooo, havuzu yani, genişlettim diyorsun yani.
4: Aynen, devletin yaptırmadığından yaptırdım. Abicim.
0: Evet.
4: Öncelikle iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
4: Ben Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun
0: hızlı imamı.
4: Yayıncısı B1'in koğuşundan, 12 koğuşundan hızlı imam Rüstem Süzer.
0: Evet.
4: Abicim, öncelikle kapalıda bulunan arkadaşlarıma ve açıktaki abilerime selam göndermek istiyorum.
0: Mikrofon
4: kapalıda
0: sende.
4: Kapalıda bulunan Aslan abim Erkan Güneş, Köksel Çakır, Şafak Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, Kadir Taşçı, İdris Taşçı, Ömür Birtan Yücel, Muzaffer İsek, Semih Çıtak, Savaş Taşçı, Abdullah Karademir, Orhan Kapkara, Cafer Turhan, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, İlker Kırbaş, Sansar Selim, kardeşim selamını aldım, Motor Ali, Tako, İbrahim Kafalı, Kerim Gültekin, Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten, Uğur Durmuş, Bombacı Birkan, Ulaş Dayım'ın Aslan Kurtları, Polat ve Tuğrul'a, Erdo Başkan'a, Yunus Gültekin, Kerim Gültekin, bir de Emrah Barsan abime gelsin.
0: Evet.
4: Açıkta bulunan Abdülaziz Demir dayıma, Fırat Günüş dayıma, Aslan dayım Ulaş Tekeş dayıma, İzmirli Tansel, Mahsun Coşut, Sergen Karatosun, Ömer Yalı, Hasan Gündoğan, Sabahattin Yüregil, Yiğitcan Kip, Mert Yalı, Meto Başkan'a, Muhammed Ulu, Aşkın Yavuz, Emrah Kılıç, Aytekin Topbaş, Mehmet Öncel, Gökhan Pınar, Hüseyin Kara, Servet Akdağ, Cemal Kaya, Metin Akpınar, Cenk Çavdar, Sofi, Ahmet Kul, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Yavuz Yaman, Mehmet Aykut, Mustafa Aykut, Şun Abiye, Emre Değer, Hüsnücan Canbaz, Berber Şahin, Altın Makas, Ahmet Becerik, Salih Kavas, Eyüp Denktaş, Köşklülerin dayısı, Cezayir'in dayısı, Tunay Manyası dayıma, Yıldırım Yıldız, Kadir Öztürk, Hakan Yıldız, Ahmet Moran, Şahan Genç, Cio abi, Olcay Gülakar, İbrahim Sevimli, Aslan Bacanağım, Sadullah Avcı, Barış Öcal, Mutlu Aydoğdu, Okan Tezel, Kayan Karademir, Yunus Tekeş. Abi evet. Gelsin. Çin'e de bulunan Aslan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu ve babası Serdar Tavaslıoğlu'na gelsin. Serkan Tavaslıoğlu'na gelsin.
0: Evet.
4: Mami'ye gelsin. Muhammed Ali Sancar'a gelsin. Özgür Saraç'a gelsin. Nazil'de yatan Murat Şengüler dayıma gelsin. Abicim.
0: Evet.
4: Doğukan Akçın kardeşimize gelsin. Abicim öncelikle ne şarkını istemek istiyorum.
0: Evet, alalım şarkıyı.
4: Barış Kahraman'dan Arada Bir.
0: Barış Kahraman Arada Bir.
4: Arada Bir.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Evet.
0: Tamamdır.
4: Arada Bir.
0: Tamamdır. O
4: abicim
0: zaman
4: bir de ismini söylemekte unuttum. İki tane daha kardeşim var. Yunus adı güzel ve bu Onur kardeşime gelsin.
0: Bu kadar mı?
4: Onur Tirte.
0: Tamamdır. Ona da gönderelim. Var mı başka?
4: Başka söyleyecek olduğum hiçbir şey yok. Gecenin sözünü söyleyerek akşamı veda etmek istiyorum.
0: Tamamdır.
4: Arkadaşlar, selam gönderdiğim abilerim, kardeşlerim. Cenab-ı Allah'ım inşallah en kısa sürede hepimize özgürlüğü kavuşturur diyorum. Ve iki yakası bir araya gelmesin diyenler varmış arkamızdan. Biz üstten hep iki düğme açık gezeriz. Bilgiler olsun.
0: Eyvallah. O zaman kendine eyvallah iyi bak. Allah'a emanet.
4: Hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanetsin. Emin abime saygılar ve sevgiler.
0: Aleyküm selam. Allah'a emanet.
4: Görüşürüz abicim.
0: Evet, Türkiye ve Sosyal saatlerimiz 20.26.

0: Kim geliyor? Kim geliyor? Bir bakalım. Evet. Hemen bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Abicim selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Abicim ben Aydın Çinyeli Edip'inden el katılıyorum.
0: Evet.
1: İsmim Onur Babadağ.
0: Onur Babadağ.
1: Evet abicim.
0: Evet.
1: Abicim buradan kapalıda yatmakta olanlar onlara seslenmek istiyorum.
0: Evet, seslen.
1: Sesleniyorum abicim. İsmet Babadağ, Tüncer Babadağ, Naim Babadağ, Tarık Babadağ, Charlie Umut Babadağ, Azat Babadağ, Mirali Babadağ, Polat Babadağ, Tayfur Gümen, Cavit Cevizci, Namı Değer, Körcevo, Olgun Kurt, İlker Kurt, Hakan Babadağ, Hüseyin Babadağ, Muhammed İkbal,
0: evet.
1: Kahraman Güveç, Namı Değer Hoca, Onur Uysal, Mert Ali Saraç, Hakan evet. Çetin, Ali Aşan, Özgür Kuroğlu, ondan sonra abicim Denizli Şevket Acar, Emre Yoldaş, bir de abicim Nazilli'de kapalı yatmakta olan B6'da Umut Tekeli, Bedo.
0: Evet.
1: Namı Değer Bedo Baba. Onun da abicim bir de onun sevgilisi var. Bir de ona selam kendisi iletiyor. Abicim bu kadar. Bir tamam. Daha maçı dayımız var. Fehmi İzmirli.
0: Evet.
1: Bu kadar abicim.
0: Tamamdır o zaman. Ne göndereceğiz?
1: Abicim bir de bir tane şarkı isteğini vermek istiyorum.
0: Tamam ver onu da.
1: Uygar Doğanay'dan.
0: Uygar Doğanay.
1: Evet. Ateş ediyor.
0: Ateş ediyor.
1: Evet abicim. Buradan Umut Tekeli'ye böyle çok çok selam iletiyorum. Mektubunu aldım. Tamam mı abicim?
0: Tamamdır. O zaman Allah'a tamam emanet. Kendine iyi bak.
1: Sağ ol abicim. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah sağ olasın. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve bakalım bakalım şöyle hattımızda kim var? Alo.
2: Alo.
0: Evet hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
2: Abi Çin'i açıktan arıyorum ben Mehmet Can.
0: Mehmet Can.
2: Evet abicim buradan Aydın Kapalı'da yatan C5 koşundaki arkadaşlarıma sesleneceğim.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Abi başta Tuna Çalman abim olmak üzere, Tarık Bayrak abim olmak üzere, Reşat Çetinar kardeşim, Namı Değer Reşo'ya, İbrahim Uşar'a, İbrahim Gökçen'e, İstanbullu Ümit Dağ kardeşime, İstanbullu Murat Çapkın abime, Aydın Açık'ta yatan kardeşlerim Mert Ali Saraç, Onur Baba da, Onur Uysal'a, yemekhanecimizin gülü, bombacı dayımız İzmirli, Fehmi abiye, Emre Yoldaş kardeşimize, Şevket Acar'a, buradan selamlarımı iletiyorum abi.
0: Evet.
2: Bu kadar abi. Bir isteğimiz de abi, Sebahat Kiraz'dan Bergüzar.
0: Bir dakika, Bergüzar.
2: Evet abim.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bu kadar abim.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
2: Sağ ol abicim, arkadaşlarım da Allah'a emanet. Herkes Allah'a emanet olsun abi.
0: Sen de Allah'a emanet. Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şöyle bir kısa bir şey yapacağız. Bir mesajımız var, hemen onu bir okuyalım. Şöyle bir. Hayırlı yayınlar Bay Keleş. Nazilli Kapalı hapishaneden Ortaklarlı Barış Yaprak ben. Namı Değer Bare Kader Birliği yaptım. Mahallemin abileri Velat Yakoğlu, İbrahim Çeçen, Cihan Dinar, Kemal Çetin, Ayhan Soytürk, Aydın Hapishanesi'nde bulunan Berke Çavuşoğlu, Sabri Çuracı not demişler. Biz her zaman sahnedeyiz. Ha denmiş bir mesajımız. Özellikle ama özellikle Barış Yaprak. Namı Değer Bare. Kader Birliği yaptığı mahallemin abileri demiş. Velat Yakoğlu, İbrahim Çeçen, Cihan Dinar, Kemal Çetin, Ayhan Soytürk. Aydın'da bulunan Berke Çavuşoğlu, Sabri Çuracı'ya. Özellikle tüm parçalar armağan oluyor. Biz her zaman sahnedeyiz. Ha demişler ve devam ediyoruz hemen. Bakalım bakalım böyle kim geliyor hatta. Alo.
3: Alo selamünaleyküm abicim, hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abicim, nasılsın, iyisin inşallah.
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
3: Elhamdülillah çok şükür iyiyiz abicim. Dört duvar arasında ne kadar iyi olunca o kadar iyiyiz.
0: Allah'a İyi olunur, iyi olunur. Daha iyi, daha iyi olun. Hiç öyle kafanı abi, takma.
3: Çok şükür. Elhamdülillah. Abicim ben Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyorum.
0: Evet.
3: Sarayköylü, namı diğer Yanık Sinan ben. Sinan Özen. Evet, Yanık Sinan. Bayağıdır aramıyordum abi
0: evet,
3: seni.
0: Evet, bayağıdır aramıyordun ha. Sinan deyince
3: abi geldi. Önce isimlerimi sayayım yoksa şey mi yapalım?
0: Hiç fark etmez.
3: İstek parçamı mı gireyim? Önce isimleri söyleyeyim abi ben.
0: Tamam.
3: Değerli kardeşlerim, burada ceza yattığım, kader birlikteliği yaptığım değerli kardeşlerim. Efehan Çömden, Ufuk Atlay, Mustafa Cesur, Murat Özcan, Şükrü Çoban ve değerli abim Hakkı Büyü. Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Emin Başbuğa, Taner Tunç, Ertan Tarhan, namı diğer Eko, Doğukan Yılmaz, namı diğer Dodo. Bu kadar abicim. İstek parça iki tane yapsam olur mu abi?
0: Hayır, bir tane.
3: Bir tane mi?
0: Evet, bir tane.
3: Tamam abicim. O zaman Ali Kınık'tan Zemheri.
0: Ali Kınık Zemheri.
3: Evet abicim.
0: Tamamdır o zaman.
3: Teşekkür ederim
0: Allah
3: abicim.
0: Emanet,
3: ayrıca bu parçamı tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum abicim. Sizler aracı edinle.
0: Tamamdır.
3: Hayırlı yayınlar dilerim. Allah'a emanet ol abicim.
0: Allah'a emanet. Kolay gelsin. Sen de sağ olasın. Bu arada Önder ailesinde bulunan genç kardeşlerinden abileri Reis Celal Önder'e çok selamları varmış. Bunu da iletelim. Devam ediyoruz. Şöyle bakalım hemen hattımıza kim geldi. Alo.
4: Selamünaleyküm abicim. Kolay.
0: Aleykümselam.
4: Ben Samet Kaya.
0: Evet Samet. Hoş geldin. Hızlıca sayalım hemen.
4: Hoş bulduk abi. Ben yerime titremek istiyorum. Şu an dinlenmekte olan dışarıda ufak bir yeğenim var. Gayet ölüye seslenmiyor. Başak yeğenimle Mirza yeğenime gözlerini öpüyorum. 14 günüm kaldı. İzne çıkacağım.
0: Evet.
4: Buradan hepsini seviyorum. Bir de açıkta yatmakta olan Mustafa Yüksel kardeşim. Hacı Murat abim.
0: Sen, Serdal Demir. Sen ama var ya yeğenlerini bir daha say. Tam duysunlar.
4: Evet. Başak ve Mirza.
0: Tamam.
4: Başak Batur.
0: Tamamdır.
4: Mirza Batur. Buradan enişteme de çocuğa selam söylüyorum. Baran Batur.
0: Tamam.
4: Açıkta yatmakta olan Mustafa Yüksel, Hazar Durak, Serdal Demir, Hacı Murat abim, Yusuf Ali Döner, Hacı Murat abimin Bayanlar Koğuşu'ndaki yatmakta olan Aysel ablamıza çok çok selam var.
0: Evet, aleyküm selam.
4: Hazar Durak'ın da Şahin Durak, Kerem Durak'a çok çok selam var. Bu kadar abi.
0: Tamamdır. Ne göndereceğiz?
4: Geçmiyor günler Ahmet Kaya.
0: Bir dakika. Ahmet Kaya geçmiyor günler. Tamamdır.
4: Bir de abi açıkta yatmakta olan Ömer Dumanoğlu'nu abime çok çok selam var.
0: Tamamdır.
4: E3'te yatmakta olan Kur'an Ettin Burcu. Kim? Bezik Karagöz, Sinan, Yakut, Mustafa Arıcı. Bu kadar.
0: Eyvallah. O zaman kendinize eyvallah. İyi bakın. Allah'a emanet. Evet devam ediyoruz. Türkiye ve Söz saatleri 20.35 ve devam ediyor birlikteliğimiz 21'e kadar canlı bağlantılarla sonrasında mesajlarla devam ediyoruz bilginiz olsun ve bakalım hemen attığımıza kim geldi. Alo.
5: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
5: Nasılsın abicim?
0: Allah'ıma bin şükür olsun sen nasılsın?
5: İyi abi çok şükür ben Germencik'ten Mişko.
0: Germencik'ten Mişko.
5: Evet abi.
0: Evet kimlere sesleneceğiz?
5: Kimlere sesleneceğim abi? Kardeşim Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, abi Fatih Yıldız Çoban, Ali Dibo Ekin, kardeşim Kadir Ertaş, Toma, Akın Güleç, Barış Ak, Süleyman Yavuz, Süleyman Doğan, Ferdi Doğan, Hasan Ertaş, Ömer Ertaş, Cemal, Can, Recep Keser, Ahmet Sevim, Mehmet Güneş, Tugay, İsa Ağaç, Bedivan Gümüş, Özkan Yerkaran, Muratcan Gülüç, Fırat Yılmaz, İbocan Dinar, Fethi Karaduman, Uğur Ecevit, Eraycan Perker, Ege Aktepe, Halimoğlu, Tahir Akgül, Serdar Sezer, Büfeci Serdar, Gökhan Barış, Savaş, Hakan Eroğlu, Selçuk Irgat, Ali Yaburga, Ali Deniz, Kürt Ersin, Ayhan Yaşar, Masut Durul, Burhan Acar, Hasan Kurt.
0: Evet.
5: Bir daha bir şey sesleneceğim. Esin faksın geldi. Kantinde pul olmadığı için cevap veremiyorum kardeşim. Lale sen de aynı şekilde. İsa sen de aynı şekilde. Abi bir de bir şarkı isteyeceğiz.
0: Evet, onu da alalım.
5: Açıkta olan abim Ümit Yaşar, Çelebi Karataş, Hüseyin Şeliman, Nazilli'de yatan kardeşim Onur Karam ve dayım İdris Yörüklü ve Velat Yakoğlu.
0: Evet.
5: Abi şarkı da Ahmet Kaya, Arka Mahalle.
0: Arka Mahalle, tamam. Bu kadar mı?
5: Bu şarkı Esin'den kardeşi İkbal Doğan'a gelsin abi.
0: Eyvallah. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
5: Ben de abi.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve bakalım şöyle hemen hattımıza kim geldi. Alo.
1: Selamünaleyküm, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Benim Yage abi.
0: Yage, neredesin sen ben?
1: Abi çalışıyorum vallahi, yoğun yorgun.
0: Ula bu kadar, bu kadar çalışıp nereye götüreceğim bu parayı?
1: Ya. Yok ya abi, aldığımız ne ki abi, valla parasından değiliz abi.
0: Olsun ya, zaman ölsün değil mi?
1: He, zaman geçiyor valla.
0: Aynen öyle.
1: Sen ne yapıyorsun abi, iyisin inşallah.
0: Şükür valla, boğuşuyoruz işte.
1: Pederin durumu nasıl?
0: Şükür şükür valla, topladı. Topladı.
1: İyi mi, hay Allah şükür.
0: Öyle yani. Kimlere sesleneceksin?
1: Valla abi, Nazilli Etik Kapalı Cezaevinde bulunan dayı oğlum Abdurrahman Aydemir, Amane Aydemir, John 4 koğuşunda bulunan abilerim, sevdiğim Taner Tunç abime, Mehmet Şirin Tunç abime, Ulaş Tosun'da onlara çok çok selamım var, John 4 koğuşuna.
0: Evet.
1: Ve 12 herhalde başka bir koğuşa taşınmış abi, İlhan kardeşime gelsin, İlhan Öğür kardeşime gelsin, İsmail Oğlu sana gelsin, Sinan Oğlu'san kardeşime gelsin, Osman Mansur abime gelsin, Cengiz Demir abime gelsin, Ozi kardeşime gelsin, Osman Mişledal'a gelsin, Tayfun Ateş'e gelsin.
0: Evet.
1: Sökeli Çakile abisi Halil abiye gelsin.
0: Evet.
1: Ekrem abime gelsin, Ekrem Balık abime gelsin, Kerem kardeşime gelsin, Kerem Balık'a gelsin. Engin Akar'a gelsin.
0: Tamam, başka?
1: Açık cezaevinde Nazilli Açık'ta bulunan İdris Ülkü abime gelsin, Murat Bayram abime gelsin, Hacı Murat Bayram abime gelsin.
0: Evet.
1: Ulaş Tosun abime gelsin, Mehmet Akan'a gelsin, Deniz Çaltuş'a gelsin.
0: Başka?
1: Tot diye gelsin, Yusuf Ali Döner'e gelsin, Şeytan Mehmet'e gelsin.
0: Evet.
1: Şeytan Ahmet'e gelsin, Germencikli Karam'a gelsin. Bakıyorum şöyle de abi de orada gençli takım eder isim. Tüm Nazilli makrum kardeşlerime gelsin, Sökelilere gelsin, evet. Aydınlara gelsin. Aydın Açık Cezaevinde bulunan kardeşim Mert Duru'ya gelsin.
0: Evet.
1: Aydın Kapalı Cezaevinde kabirde olan Özo'ya gelsin. Kamil'in Özo'ya gelsin.
0: Evet.
1: Bu kadar abi.
0: Ne göndereceğiz onlara?
1: Abi vallahi ben bir daha bu şarkıyı söyleyeceğim abi vallahi. VT Frank var ya abi.
0: Ya yok o, yok yok.
1: Allah Allah.
0: Başka
1: abi,
0: bir şey işte.
1: Vallahi çok çok dinleniliyor biliyor musun?
0: Ya dinleniliyor da işte.
1: Bir de Nazilli Açık Cezaevinde bulunan özellikle Hazar Durak kardeşime gelsin. Hazar Durak.
0: Tamam, ona gelsin.
1: Şahin Durak'a çok selam olsun.
0: Evet.
1: Kerem Durak. Bir de Nazilli Kapalı Cezaevinde bulunan abi Serhat Demir'e. Abisi Nazilli Açık'ta ona.
0: Evet.
1: Sonra Ahmet Sevinçer'e, özellikle Ahmet Sevinçer'e çok çok selam olsun. Hazar'ın da çok çok selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Eko'ya gelsin Ekrem. Ekrem Tarhan'a gelsin. Şahit Efe Aşkı Beko.
0: Evet.
1: Hacı Murat Bayramı'nda herkese çok çok selamları var. Bayan Koğuşu'nda bulunan Aysel'e çok selamı var. İlhan Öğür kardeşime. Bu söylediğim şarkı artık biliyorum ne söyleyeceğiz abi de.
0: Bir tane söyle.
1: İlhan Öğür kardeşimle Damla Avcıoğlu'na gelsin.
0: Tamam. Başka var mı?
1: Samet Kaya kardeşime gelsin, bu kadar abi.
0: Tamam, şarkı?
1: Valla bugün hiç ismi unutmamışım ya. Abi şarkı ne olsun? Valla bu var abi, var ya. Başka da yok ya abi. Sen...
0: Tamam, ben sana ayarlayacağım. Tamam, ben sana güzel bir şarkı ayarlayacağım.
1: Tamamdır hacım.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ ol, sen de Allah'a emanet ol.
0: Evet, 20.42 yaptık Türkiye ve Sio saatlerini. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsun. Şu an canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Mesajlar 21 sonrası ve bakalım hatta kim geldi. Alo.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
1: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Germencik'ten Doğukan Akçın abi.
0: Doğukan Akçın.
1: Aynen abi.
0: Ne yapıyorsun Doğukan?
1: İyiyim abi, siz nasılsınız?
0: Valla şükürler olsun, aynı valla.
2: Ne parçamız?
1: Şükür abi.
0: Ha? Hadi kimlere sesleneceksin?
1: Tamam. Abi Aydın Kapalı'da yatmakta olan kardeşim, değerli dostum Ali Aburgo'ya çok selam olsun.
0: Evet.
1: Kardeşim mektubun geldi. Ben abi istediklerimi söyleyeyim.
0: Söyle, say bakalım.
1: Abi sayıyorum. Komutan Yener'e, Ali Aburgo'dan bunlara armağan olsun. Komutan Yener'e, Mahmut Ertaş'a, Umut Aslan'a, Murat Başkan'a. Bir de abi... Evet. Kabir koğuşunda yatmakta olan Dilek Uygur'a, Uygar Doğanay'dan, Gelir Gelir şarkısı Ali kardeşimden, kabir koğuşunda yatan Dilek Uygur'a armağan olsun.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Yok abi, daha sayacağım.
0: Tamam, say bakalım.
1: Abi, Kapalı'da yatmakta olan Azat Kula, Uğur Çakır'a, Mehmet İnanış'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, İkbal Doğan'a, Emircan Üşüntü'ye, Savaş Ballı'ya, Tuna Ballı'ya, Yakupcan Tosun'a, D2'de yatmakta olan Selçuk Aslan'a, Açık'ta yatmakta bulunduğum Ahmet Kul abiye, Servet Hakkı abiye, Sabri Barış'a, Yılmaz Dinler'e, Ulaş Tekeş abiye, Sezgin Pala'ya.
0: Evet.
1: Armağan olsun abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Görüşürüz abi. Allah'a emanet.
0: Evet, Türkiye Vesio saatleri 20.44 ve devam ediyoruz hızlıca canlı bağlantılarla ve bakalım hemen hattımızda kim var. Alo. Alo. Sesin gelmiyor, kapatıyorum.
3: Kapatma, dayım geldi.
0: Kim?
3: Alo.
0: Heh.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Kral ne yapıyorsun?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
3: Allah razı olsun, benim uğraş.
0: İyi de geliyor dese, bak telefonu açtı ya mesela. Alo dedi.
3: Öyle dedi zaten, geliyor dedi ya.
0: Demedi. Ben kapatıyorum deyince geliyor dedi.
3: Yok. Koşa koşa geldim vallahi.
0: Ha, dese ya kaldım. Geliyor. Birisi geliyor dese tamam diyeceğim, anlayacağım ama bakıyorum ses vermiyor. Hani böyle şey olur ya, sapıklar olur ya.
3: Aynen, karşıdan koştum geldim vallahi.
0: Ne yapıyorsun?
3: İyi vallahi, sen nasılsın?
0: Şükür vallahi. İyiyim.
3: Keyfin
0: İyiyim
3: nasıl? Yani.
0: Normal ya, her zamanki gibi.
3: Aynen, biz de cezaevinde iyi olmaya çalışıyoruz vallahi. Diyor salı günleri, perşembe günleri Kereş'in sayesinde diyoruz, dostlarımıza selam gönderiyoruz, daha iyi oluyoruz.
0: Eyvallah.
3: Önce sana vallahi teşekkür ediyorum, sonra Emin abiye.
0: Eyvallah.
3: Programı sunan sensin çünkü.
0: Eyvallah.
3: İyi, ben bir selam göndereyim mi?
0: Hadi, liste kalabalıktır inşallah.
3: Aynısı.
0: Tamam, hadi o zaman, mikrofon sende.
3: İyi hadi. Aydın'da yatmakta olan kardeşlerim Bayram Tekin'e, abim Emrah Bartan'a, can kardeşim, değerli kardeşim Halil Selen'e, aslan dayım Yıldırım Kipe, can kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, benim için gerçekten değerli olan kardeşlerim Abdullah Karademir'e, Muhammed Alakuş'a, kurtlarım Polat ve Tuğrul'a, oğlum Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, yeğenim Sinan'a, Semih Çıtağ'a, Aytaş Demir'e, Bombacı Birkan'a, C9 Koğuş'una, Mustafa abime, Sarı Mustafa, Çin'e diye. Ondan sonra değerli kuzenlerim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, kuzenim Yunus Tekeş'e, aslan abim Ziya Ateş'e, Tako'ya, İsmail Uğur Uzman'a, Hüseyin Kökten Dayım'a, Yakupcan Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum aslan kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Eray Kuyucu'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, Adanalı İbrahim Tuncer'e, Erkan Yılmaz'a, İsmail Aygün'e, İdris Akıncı'ya, B7'de yatan kardeşim Ozi'ye, aslan abim Erdo Başkan'a. Bu arada Erdo Başkan, İBİŞ denetimini yakmış, gözün aydın, bu müjdeyi ben sana veriyorum. Müjdemi isterim, haberin olsun. Duyan varsa, o duymuyorsa bile ona duyursun. İBİŞ bir hafta 10 güne kadar burada. Değerli abim Uğur Durmuş'a, Alper Aktaş'a, Ilıca Lilondo'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime abime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Kapalı'da bizi tanıyan tüm dostlarımıza, Açık'ta yatmakta olan değerli abilerim maşallah Turgut ve Mehmet Aykut'a, namı değer Hami abilerime, Aslan kardeşim Yavuz Yaman'a, abim Laz Serdar'a, aslan dayılarım Abdülaziz Demir'e, Fırat dayıma, Deniz abime, Emrah Kılıca, Yalçın abime, Mert Yalı'ya, Ömer Yalı'ya, Mustafa Aykut'a, Sarı Kadir'e, Kadir Sarıoğlu'na, Mevlan kardeşime, Kuzey Aksa'ya, Kral Terzi Cengiz abime, B216 koğuşuna, Doğukan Akçin'e, kardeşim Olca'ya, değerli kardeşlerim, benim için öz olan kardeşim İzmirli Tansel Hoca'ya, Şino'ya, Müslüm'e, Sökeli Ziya'ya, Namı Değer Ciyo'ya, Selçuk Okan'a, Barış Okan'a, Erco'ya, İzmirli kardeşim Mami'ye, Ahmet Kula, B112 koğuşundaki değerli dostlarıma, Ozan Çağlayan'a, Servet Akdağ, Ilıcalı Meto Başkan'a, yeğenim Yiğitcan Kipe, Namı Değer Açığın Siyah İncisi Sol Yanım Hızlı İmam'a, Kadir Taş'a, ondan sonra kardeşim Cine, Serhat Kayabaş'a, Şahan Gence, Ilıcalı Serkan Kaynağı ve açıkta bizi tanıyan tüm dostlarımıza, Çin'de yatmakta olan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, değerli dostum Haşim Erkul'a, dayım Serkan Tavaslıoğlu'na ve Çin'de bizi tanıyan herkese, ayrıca tüm Çinlilere, tüm Çinlili kardeşlerime, Park Bahçe'de çalışan değerli dostlarım Çamur Mehmet'e, aslan kardeşim Barış Öcal'a, Berber Ali'ye Oluca, kardeşim Doğukan Gence, ayrıca tüm Park Bahçe çalışanları ve tüm Çinlili kardeşlerime, Nazilli'de yatmakta olan değerli kardeşim Talih olmuş ama ben gene de selam göndereyim, Volkan Koççi'yi de, evet. Çağlar Başkan'a ve bizi tanıyan tüm dostlarımıza selam eder. Rabbimden hepsinin tez zamanda talih olmasını niyaz ederim.
0: Amin. Bitti mi liste?
3: Evet. Bitmedi. Son olarak diyorum ki, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Ömer Şahin'den Kınanacaksın istiyorum.
0: Bir dakika, Ömer Şahin.
3: Kınanacaksın.
0: Kınanacaksın. Tamamdır, yazdım. Var mı başka?
3: Kral, kendine iyi bak.
0: Sen,
3: teşekkür ederim.
0: Sen de kendine iyi bak. Allah'a emanet.
3: Allah'a emanet. Görüşürüz.
0: Evet, Türkiye ve Söz saatleri 20.50. Canlı bağlantılarda artık son 10 dakika. 10 dakika sonrası canlı bağlantılarınız bitiyor. Sadece ve sadece mesajlarla devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Hemen bakalım şöyle. Gelen varsa buyursun. Gelsin. Var mı gelen? Evet. Bakalım hemen şöyle hattımıza kim geldi?
4: Kim abi?
0: Alo.
4: Alo, selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
4: Ben Aydın Ilıcabaşı Meto Başkan.
0: Meto Başkan.
4: Evet abi, nasılsın abi? İyi misin abi? İnşallah iyisindir.
0: Şükür iyiyim, sen nasılsın?
4: İyiyim, Allah'a şükür abi. İtim biraz bir yavaş abi konuştu. Arkasından biz açtık.
0: Evet.
4: Ulaştık geçeri, abim meze gittim. Ben çok aşık oldum abi ya. Derece çok aşık oldum. Nasıl olacak abi ya?
0: Vallahi onlara, aşk işlerine ben karışmıyorum vallahi. Ne söylemek istiyorsan buradan söyleyebilirsin ama.
4: Söyleyeyim abicim. Kabirde yatam. Asiretime gitsin. Kabirde Yasemin ablama gitsin.
0: Evet.
4: Yasemin babadaya gitsin. Güzel bir şarkı istedi gitti. Uygar Doğanay'dan Hasret.
0: Bir dakika. Uygar Doğanay Hasret.
4: Doğanay'dan Hasretim.
0: Tamam.
4: O Hasretim.
0: Tamam, ben biliyorum şarkıyı, sıkıntı yok. Evet.
4: Evet. Güzel bir liste yaptım abi da. Bunları kapağdakilere, açıkta olanlara. Bir kardeşim var yanımda, onu bir okuyabilir miyim abi?
0: Ver hemen okusun hadi.
4: Sağ ol, Allah olsun abim.
5: Alo.
0: Evet, dinliyoruz.
5: Abi bunun okuma yazması olmadığı için biz okuyuveriyoruz buna.
0: Sıkıntı yok, biliyor. Sen oku, hiç sıkıntı yok.
5: Allah seni kahretsin bari. Reis Ulaş Tekeş, Sergen Karatosun, Tansel Ocak, Sebahattin Yöregil, Hızlı İmam, Şino, Hasan Dayı, Kayhan, Mutlu, Yıldırım, Yiğitcan, Masum, Ömer Yalı, Tarık Bozyiğit, Ersin Dövme, Hüseyin Seliman, Yeter Bozyiğit, Çelebi Karataş, İsmail Endek, İbojan Acar, Oktay Çiğit, Semih Çatalbaş, Akrep Serdar.
0: Evet.
5: Kıyağan Koğuşu, Kabil Koğuşu'na yatan Hasret Yaram ve tüm koğuş arkadaşlarına, Yasemin Babada, Yasemin Gümen, Yağmur Kurtoğlu, Yaşar Çatalbaş, Maraşlı Hakan abi, Gökhan Avaylı, Yunus Tüngat, Aykut Erekçi, Onur Çatalbaş, Masum Tuğrul, Ersin Savar, Yalçın Savar, Pompacı Kenan, Cavit Cevezi, Baran Tarakçı, Onur Taşdelen, İsmet Babada, Naim Babada, Özgür Babada, Tuna Çalman, Zafer Bozyiğit, Umut Bozyiğit, Koski, Halil Akrancı, Meslan Eraslan, Sedat Kaplan, Levent Bozyiğit, Kerim Gecekuşu.
0: Evet.
5: Park Bahçede olan Hakan Tarakçı, Ali Gezer, Oğuzhan Karakyok, Haydun kardeşime, Terzi Cengiz'in abinin de iki kardeşlere selamları var. Bu kadar abi.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
5: Sen de abi.

0: Bağlantını alıyorum çünkü 21 itibariyle olmuyor canlı yayın ve bakalım hemen hatta kim var. Alo.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Aydın Açık A212'den Cüneyt ben, DJ Cüneyt.
0: Evet Cüneyt.
1: Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Çok şükür. Kapalıkta yatan Erkan Yılmaz'a A212 koğuşundaki tüm sevdiklerime herkese gelsin.
0: Evet.
1: Bu kadar. Serdar Keskin'den Balığım.
0: Şarkıyı bir daha söyler misin?
1: Serdar Keskin Balığım.
0: Serdal Keskin
1: Balığım.
0: Balığım.
1: Balığım. Ha? Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Kolay gelsin. Evet bu kadar. Sağ olun.
0: Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
1: Çalışmalar.
0: Son 5. Bu arada varsa gelen buyursun gelsin, tren gidiyor, tren. Vallahi bir tane fotoğraf geldi ama okuyabildiğim kadarıyla okuyacağım. Raif kardeşim göndermiş. Selamünaleyküm değerli kardeşim, kıymetli kardeşim, öncelikle senin ve ailenin geçmiş Kurban Bayramını kutlar. İyi ve de sağlıklı olmanı dilerim demiş. Kardeşim ben ve koğuş arkadaşlarım salı ve perşembe günleri senin sayende zamanımızın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Sen dua et, ben karşılayayım, yoksa seni çok uğraştırırdım demiş. Kardeşim babanın sağlık durumu nasıl oldu? Umarım baban da iyidir. Onun da ellerinden öperim. Kardeşim her radyoda selamını alıyorum. Senden Allah razı olsun. Benim senin için yapabileceğim bir şey olursa demişin. Eyvallah. Rıfat'tan ulaşmamı söylemişin. Allah razı olsun. Bu arada Raif Domurca sevgiler selamlar olsun. Raif'e sevgiler selamlar olsun. Altına da ne yazmış bakalım. Kapalı cezaevi sana hasta biliyorum. Sen de bana hastasın. C14 koğuşunun sana selamı var demişler. C14'e Raif Domurca ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler selamlar olsun. Bu arada babamın durumu iyi çok şükür. Dualarınız sayesinde teşekkürler ediyorum sizlere. Beni yalnız bırakmadığınız için de. Evet devam edelim. Bu da üstümde kalmasın. Valla ben biraz böyle şeyimdir yani. Hani belki anlayanlar vardır. Ben ne kimsenin hakkı bana geçsin ne de benim hakkım kimseye geçsin. O yüzden üstümde bir şey kalmasın. Bana iletildi. Onu da okudum. Ha, arkadaşım tabii biraz da böyle torpilli olabilir. Arkadaşım olduğu için ona da sevgiler selamlar olsun. İnan abime de sevgiler selamlar olsun. İnan Işık, ona da sevgiler selamlar olsun. Bu arada evet son 2 dakikam var. Canlı bağlantılar bitecek. Sonra da mesajlarla gelen isteklere geçeceğim. Artık mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. 0532 686 78 37. Bu arada ya bir yerden sivri girmiş ama nereden girmiş çözemedim vallahi.

dakika dedik, bekliyoruz. Çünkü 21'e kadar diyorum. Sonra ben yetişemedim, ben edemedim diyorlar. Olmuyor. O yüzden bekliyorum. Bekliyorum.

Türkiye ve Söz saatlerimiz 21 oldu. Bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız bitti. Mesajlarla devam edeceğiz. Sizler 0532 686 7837'den WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Şöyle güzel bir parça geçişimiz olsun. Mazlum geliyor. Sürgüne saldım. Hadi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğine devam ediyor. Bu saat itibariyle artık sadece ve sadece WhatsApp üzerinden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Bu arada sırası gelene ben yazıyorum. Hani ne zaman okunacak, ne zaman edilecek diye yazmanıza gerek yok. Ben sıra sizde diye yazıyorum. Hani kayıt mayıt alacaksanız sıra sizde diye. Böyle konuşmaya başladığımda da bilin ki sizin mesajınızı okuyacağım. Özellikle Celal Önler'e bu mesaj. Bu şarkı kızları Zümra, Zülal ve oğlu Poyraz'dan. Aslan babaları reis Celal Önler'e gelsin. Sen bizim evimizin direği. Hayatta tutunma sebebimizsin. Seni çok seviyoruz. Elbet bir gün çıkacaksın. Oradan sabır ve dört gözle seni bekliyoruz demişler. Özellikle ama özellikle. Bu arada canlı yayın telefon numarasını lütfen ama lütfen aramayın. Kapatmak zorunda bırakmayın beni. Canlı bağlantılar bitti. Bitti. Özellikle ama özellikle Celal Önler'e, kızları Zümra ve Zülal ve ayrıca oğlu Poyraz'dan geliyor. Onu çok sevdiklerini söylemişler böyle. Özellikle Celal Önler'e bu güzel parçayı göndereceğiz. Tülay Maciran demişler, babam şarkısı. Bunu gönderelim, onun hemen sonrasında devam edeceğiz. Sırayla gidiyoruz. Ben sırayı yazdığımda zaten arkasından mesajınız okunuyor. Haydi bakalım. Başladık. 0532 686 7837. Özellikle ama özellikle Celal Önler'e geldi bu güzel parça çocuklarından.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatlerimiz 21.11, mesajlarla devam ediyoruz. Ve hemen bakalım şöyle sıradaki mesajımıza. Merhabalar, ben Mardin'den Deniz Ablay. Nazilli E tipi cezaevinde olan dayım Ağrılı Muro. Arkadaşları Yusuf ve Ramazan için Kürtçe bir şarkı istiyorum. Keçe Herdem Çavken şarkısını istiyorum. Dayıcım, seni çok seviyoruz. En yakın zamanda yanında olacağım denmiş. Özellikle ama özellikle Ağrılı Muro, arkadaşları Yusuf ve Ramazan için o güzel parçamız gelecek. Mardin'den Deniz Ablay, Nazilli E tipi cezaevinde olan dayım Ağrılı Muro ve arkadaşları Yusuf ve Ramazan için demişler. Seni çok ama çok seviyorum demiş. Ve bu güzel parçayı onlar için dinliyoruz. Onun hemen sonrası devam ediyoruz. Mesajlar 0532 686 78 37. Haydi bakalım.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
1: Evet, devam ediyoruz. Güzel bir parça. Sonrası gelen mesajlarla ve bakalım hemen neredeydik? Neredeydik? Evet. Evet, sıradaki mesajımız: İyi yayınlar. Ben Sinem Aydın. E tipi kapalı cezaevinde B6 koğuşunda yatan canım eşim Mert Öztürk. Tüm dualarım senin için. Sabrına sabır kat. Seni çok severek bekliyorum. Ahmet Kaya'dan benden selam söyleyin parçasını. Eşim ve yakın dostu Refik Durmuş'a armağan olsun demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Sinem'den canından çok sevdiği bir tanecik eşi Mert Öztürk'e armağan oluyor bu güzel parçamız. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B6 koğuşunda yatan canım eşim Mert Öztürk'e armağan olsun demiş değerli dinleyicimiz Sinem. Bu güzel parçayı Mert Öztürk ve yakın dostu Refik Durmuş için dinliyoruz. Ahmet Kaya sizler için seslendirecek. Benden selam söyle. Haydi bakalım.

0: Arıza Show.
1: Evet, yine güzel bir parça istek sahibine ulaştı ve devam edelim hemen mesajlarla. Bu arada sırayla gidiyoruz. Sırayla gittiğimiz için sıra size geldiğinde sıra sizde diye yazıyorum öncesinde. Bilginiz olsun, hani kayıt mayıt alacak olan varsa. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Ben Denizli Davut. Buradan Denizli Şevket Reis'e seslenmek istiyorum. Sabret Reis, özgür günlere az kaldı. Tüm Denizli seni bekliyor demiş. Ama Denizli'ye gittiğimizde bir kokoreç yeriz değil mi? Bizi de götürür herhalde Şevket Reis. Özellikle ama özellikle Denizlili Davut'tan Denizlili Şevket Reis'e güzel bir şarkı istemişler. Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı. Bu güzel parçamızı Denizlili Davut, özellikle Denizlili Şevket Reis'e gönderiyormuş. Hep birlikte dinleyelim. Onun hemen sonrası buradayız.

Devam ediyor. Birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimizi 21.27 yaptık. Ve radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, bizlere nasıl ulaşacaksınız? 0532 686 7837'den. 0532 686 7837'den WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın Kapalı Cezaevi D2 koğuşunda yatan Cüneyt Yaman'a kızlarından demişler. Seni çok seviyoruz. Dualarımız seninle. Seni bekliyoruz babam. Az kaldı demiş. Özellikle Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısını istemişler. Zaten arkadaşı öyle çalıyor. Özellikle ama özellikle Cüneyt Yaman'a kızlarından armağan oluyor bu güzel parçamız. Kızları çok özlemiş. Babalarını ne kadar çok sevdiklerini dile getirmişler. Özellikle ama özellikle Aydın Kapalı Cezaevi D2 koğuşunda yatan Cüneyt Yaman'a kızlarından bu güzel parça armağan oluyor. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.

Abi bu arada ben de diyorum ki bu şarkı neden böyle? İsmini Ağla Gözüm yazıp da oraya atan arkadaşıma sesleniyorum. Neyse ben şarkıyı hemen değiştireyim. Yeni fark ettim. Bunu gönderiyoruz bunu. Yanlış olmasın, hak geçmesin.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Hemen bir sıradaki mesajımızla devam edelim. Devam edelim bakalım. Hayırlı akşamlar, ben Fatma Boztaş. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan kalbi güzel eşim Mehmet Boztaş. Allah biliyor ya, göz göze gelip sarılmak istediğim tek insansın. Can parçam. Elbette geçecek bu dar günler. Ayrıca Nazilli, kapalıda yatan, canıma can olan, adam gibi adam olan kardeşlerim Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, İrfan Dalkıran ve teyze çocuklarım Süleyman Öge, Veysel Öge, amca oğlum kalbi güzel adam Eray Dalkıran, dayı oğlum Sebahattin Coşkun, Nihat Coşkun, amca oğlum kalbi güzel adam Eray Dalkıran, dayı oğlum Sebahattin Coşkun, Nihat Coşkun, Fethi Coşkun, eniştem Cengiz Çamdevirene, Aydın Kabir'de yatan canım Aytom, Ayten Bakırcı'ya, Semra Teker'e, Sibel Çakar'a, Ayşegül Takna'ya, Ece Özgün, Derya Canpolat, Dudu Demircan'a, Nergis Mıstıca'ya, Büşra sana ve ismini hatırlayamadığım tüm kabir koğuşuna selam olsun canım eşim. Bu şarkı senle ilk şarkımız demiş. Tüm kapalı cezaevine gelsin. Seni seviyorum. Etkinden heves mi sandını istemişler. Değil mi? Etkinden heves mi sandın? Hemen onu da ayarlayacağız. Evet, mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz.

0: 0532 686 78 37. Bizlere WhatsApp'tan yazıyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz şöyle hemen. Hatta onun ben şiirli versiyonunu da göndereyim ya. Bir dakika. Etkinden heves mi sandın geliyor. Bu güzel parçamız özellikle ama özellikle Fatma Boztaş'tan Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan canından çok sevdiği eşi Mehmet Boztaş'a armağan oluyor. Hep birlikte dinliyoruz. Onun hemen sonrası devam ediyoruz.
1: Gidişine ayrı anlam yüklüyorum. Yapma Allah aşkına. Ya hep kal benimle söz etme gidişlerden ya da silinsin ismin de cismin de. Oynama benimle dengemi bozuyorsun. Aşkı yaşayacak yürek bırakmıyorsun insanda. Böyle değildin sen, ne oldu sana? Bittiyse heyecanım bileyim bende. Seni çok seviyorum diye başlayan ve ama ile devam eden cümleleri duymaktan bıktım. Seviyorsan seviyorsundur, aması olmaz bu işin. Üstelik bir cümlede ama varsa bir önceki yargının hiçbir

ya, ya imkansız diye biliyorsan eğer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasına sığınma. İnsanların hayatına sorgusuz sualsiz girip darmadağın eden, sonra da hiçbir şey söylemeden gitmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Böyle misin sen de? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz. Hadi konuş. Söylemek istediğini söyle. İki çift sözü hak etmedi mi bu aşk? Yaşanılan bunca şey

yer vermeden, hiçbir hesabı düşünmeden açsaydın eğer bana yüreğini, işte o zaman görürdün bir aşkın nasıl efsaneye dönüşülebileceğini. Sen gözlerini kapıyorsun. Bir sen varsın. Başka hiç kimseye bakmıyorsun. Her şey senin çevrende şekillenmeli. Her şey sana göre düzenlenmeli. Beceremiyorum. Kusura bakma. Şimdi git.

parça gönderdik. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Şimdi sıradaki mesaja geldik bakalım. Ben Cansu Yörük. Belki yan yana değiliz ama aynı gökyüzüne bakıyoruz. Bir gün bu şarkıları yan yana dinleyeceğiz. O güne kadar seni beklemeye devam edeceğim. Dünyayı yakmak istersem çakmak uzatır aslanım benim. Seni çok ama çok seviyorum. Tatlı belam. Aydın, Çin'de yatan Denizlili Şevket Acar için güzel bir parça istenmiş. Özellikle ama özellikle Cansu Yörük'ten Denizlili Şevket Acar için dinliyoruz bu güzel parçayı.

Türkiye Vesiyo saatlerimizi 21.51 yaptık. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, 0532 686 7837. 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Evet, sıradaki mesajla devam edelim. Güzel sevdiğim, bugün görüşüne gelemedim, affet beni. Sanma senden vazgeçtim, sanma sana olan sevgim eksildi. Seni ilk günkü gibi, deli gibi çok seviyorum. Sakın benden ve sana olan sevgimden şüphen olmasın. Seni canımdan çok seviyorum. Güzeller güzeli Nerol'um demiş. K3 koğuşunda yatan Nerol Arslan. Biricik annesi Hilal ve onu deli gibi seven Battal. Özellikle güzel bir parça istemişler. Müslüm Gürses, senden vazgeçmem. Yani Battal, şimdi bir kere görüşüne gitmedin diye yani böyle bilmiyorum. Böyle kendinizi yıpratmayın bence. Yani olabilir, hastasındır, başına bir iş gelmiştir. Hemen böyle kendinizi üzmeyin. İkiniz de birbirinizi seviyorsanız zaten anlayış gösterirsiniz. Siz kafanıza takmayın. Özellikle Nerol Aslan'a. Bir tanecik aşkı Battal'dan. Onu çok seviyormuş. Ona özellikle bu güzel parçayı istemişler. Bir gönderelim mi? Müslüm Gürses, senden vazgeçmem. Hadi bakalım.

Evet, Türkiye ve Stüdyo saatlerimizi 21.58 yaptık ve devam ediyoruz. Ne demişler bakalım bakalım. Şöyle bir mesajımız var. Mesajımızı bir okuyalım hemen. Davut, ben senden ayrı geçirdiğim 3 yıl adına senden de kendimden de özür diliyorum paşam. Seni çok seviyorum. Bugünlerde geçecek kalbim diye bir mesajımız var. Özellikle Aycan Öner, benim seni görmem lazım şarkısını istemişler. Özellikle ne demişler bir daha okuyalım. Davut, ben senden ayrı geçirdiğim 3 yıl adına senden de kendimden de özür diliyorum paşam. Seni çok seviyorum. Bugünlerde geçecek kalbim diye

Ve ne yapıyoruz, ne yapıyoruz artık mesajlarla devam ediyoruz dedik. Sizler 0532 686 7837'den bizlere mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Şöyle kendime biraz ton vereyim. 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Bu arada bir mesaj daha var, hemen onu okuyalım. Okuyalım değil mi? Ne yapacağımı da şaşırdım ya. Bir yandan mesaja cevap ver, bir yandan şarkı ayarla, bir yandan da yayını takip et. Evet, her neyse, devam edelim hemen. Kalbime ağır gelen bir hasret var. Kokusunu çok özlediğim bir eş. Ne demiş şair? Tek canı sağ olsun da yel etsin, kokusu gelsin Fatma Boztaş'tan, eşi Mehmet Boztaş'a. Etkinden gelemez miydin parçası geliyor. Özellikle Fatma Boztaş'tan eşi Mehmet Boztaş'a armağan oluyor. Etkin sizler için geliyor. Gelmez miydin? Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz.

Evet, devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37. Birlikteliğimiz devam ediyor tüm güzelliğiyle. Bu parça da benden tüm kader mahkumlarına gelsin valla. Ekrem Çelebi, bir meyiliktesin mi? Hadi bakalım.

Devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve stüdyo saatlerimizde 22.13 yaptık. Varsa canlı yayına gelmek isteyen şimdi gelsin bakalım. Böyle kapalıdan çıktım, ben yetişemedim, ben konuşamadım diyen varsa buyursun gelsin hadi. Evet, 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz.

güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimizi 22:20 yaptık. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Canlı yayın dedik, canlı yayına gelen yok. Sonra diyorlar ki biz yetişemedik, biz edemedik. Varsa şöyle kapaldan çıkmış isim sayarım diyen buyursun gelsin dedik. Ve devam edelim. Evet, gelen mesajımızla hemen devam edeceğiz. C4 koğuşunda yatan Yunus Gültekin'den, B6'da yatan aslan kardeşim Alihsan Dile. Güzel günler bizimdir. Yolumuza taş koyacak olanlar illaki olacak. Düşme, düşme yazmışlar. Özellikle C4 koğuşunda yatan Yunus Gültekin'den, B6'da yatan aslan kardeşim Alihsan Dile. Özellikle ama özellikle güzel bir parça istendi. Bu güzel parçayı gönderelim hemen. Kıvırcık Ali geliyor. Felek diyecek. Yunus Gültekin'den aslan kardeşi Alihsan Dile'ye özellikle.

Evet, güzel bir Kıvırcık Ali yorumu geldi kulaklarınıza ve devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 22.25. Bu arada şöyle bir bakalım. Evet, istenilen parçaları da göndereceğiz. Varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Buyursun gelsin cezaevinden. Evet. Şöyle bakıyorum. Bu arada 0532 686 78 37, 0532 686 78 37 WhatsApp istek hattımız. Bu arada Instagram kullanıcılarına tekrardan sesleneyim böyle. Instagram kullanan değerli dinleyiciler, sizler de Arıza Show'a destek olabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece ve sadece Instagram'da DJBY Keles, birleşik harflerle DJ Bay Keles, yani DJBY Keles yazıyorsunuz. Karşınıza DJ Bay Keles ile Arıza Show diye bir sayfa çıkacak. Bu sayfayı sizler de takip edin. Sizler de bize destek olun.

0: Evet, 0532 686 78 37. Geldi yine güzel bir parça ya.
1: Herkese merhabalar dostlar.
0: Şöyle bir Bozlak dinleyeceğiz canlı.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37. Yapmanız gereken sadece bu. Bu arada bakalım, şöyle bir bakalım. İyi akşamlar, ben Nazil'den Hızır. Kolay gelsin öncelikle. Nazilli kapalı cezaevi bayan koğuşunda yatan hayatımın anlamı. Aynur'a ve koğuş arkadaşlarına Uygar Doğanay'dan Ara Artık şarkısına armağan ediyorum. Ve Nazilli kapalı cezaevinde yatan dostlarım Emin Başboğa, Berkan Altın, Melik Kartal, Rıdvan Sıcakyüz, Mustafa Kilercioğlu, Halil İbrahim Ot, Serkan Erten, Yavuz Çoban, Sattan ve beni tanıyan herkese bu şarkıyı armağan ediyorum. Allah en kısa zamanda sizleri kurtarsın. Allah'a emanet olun. Emin Başboğa. Deniz Dikmen diyor ki, kalp ritimlerim arttı. Revire çıktım. Doktor dedi ki, aşık olmuşsun. Sen, ilacı da o kadındır. Tedavisi odur demiş.

Evet, bu okuduğum mesaj. Gönderdik Hızır'dan. Şöyle istediği parçaya da hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım. Evet, hemen o güzel parçayı şöyle bir gönderelim, arkasından devam.

Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Türkiye ve Sio saatleri 22.47. Artık son mesajlar. 0532 686 78 37, 0532 686 78 37'den bizlere yazabiliyorsunuz WhatsApp'tan. Evet, hemen devam edelim. Hemen şöyle bir bakalım mesajımıza. Ben Kuzey Irak'tan Mehmet Gülan. E tipi cezaevinde yatan kardeşlerim, dostlarım Emre Turhal, Emre Gümüş, Tahir Kaçar, Sadık Can Aydın, Cenap Çalan, Kemal Çetin, Emin Başboğa, Yusuf İslam Yıldırım, Hüseyin Kömürcü, Mustafa Kilercioğlu, Rıdvan Sıcakyüz, Melik Kartal, İbrahim Çeçen, Çeço demişler, Baba Uğur Durmuş, Sevilyon Hain denmiş, açık cezaevinde yatan tüm arkadaşlar, Serhat Turhal, Mustafa Aylar, Emrah Durak, Erkan Bardak, Raci, Vazgeçtim Dayı, Yaşart, Vazgeçtim Kardeşime, Ümit Bilgen, Murat Bilgin abime, Serbülent Tor abiye, Sezgin Teyfir yazmışlar, Ferhat Tüm, kardeş ismini sayamadığım tüm arkadaşlar, Lara arkadaşlara gelsin, Allah hepinizi kurtarsın, ben özgürlüğümü aldım, darısı inşallah sizlere, Allah'a emanetsiniz, bütün şarkılar sizlere armağan olsun.

Varsa son mesajlarınızı iletin. Ben de bir yandan böyle şarkıları göndermeye çalışayım değil mi? Listeyi yapmaya çalışıyorum. Bazı şarkıcılar yok. Yani aslında öyle şarkısı yok. Ya da canlı söylediği şarkılar var ama maalesef onları biz çalamıyoruz. Ondan sonra bakalım şöyle. Mesela Fikret Delikanlı'dan Lan Kardeş demişler ama öyle bir parçası yok. Onu başkası söylüyor. Bizde var ama Enver Yılmaz'dan gelecek mesela, örnek veriyorum. Bizim arşivde olmayan şarkıları biliyorsunuz ki, her seferinde söylüyorum. Olmayanları zaten çalamıyoruz, olanları da gönderiyoruz. Evet, sırayla devam ediyoruz. Fatih Bulut Baba Ocağı vardı, onu göndereceğiz. Yine Fatih Bulut'tan Dayı istemişler ama öyle bir parça da maalesef albüm olarak çıkmamış. O yüzden bizde yok. Bu parçayı onlara da armağan ettik.

Evet, Türkiye ve Suriye saatlerini 23.02 yaptık. Bugün de artık bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında bir kusurumuz olduysa affola. Haftaya nasip olur ölmez sağ kalırsak Salı günü yine burada olacağız. Herkes kendine iyi baksın. Haftaya Salı günü görüşmek buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Özellikle bu güzel parçamızda benden tüm kader mahkumlarına. Özellikle ama özellikle benden tüm kader mahkumlarına armağan olsun bu güzel parçamız. Özellikle İnan abime, İnan Işık abime, Mehmet İnan Işık abime kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ona ve koğuş arkadaşlarına özellikle. Raif Domurcu'ya sevgiler, selamlar olsun. Ulaş Tekeş'e, hızlıyım ama. Nazilli'den Egemen Güney'e de sevgiler, selamlar olsun. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Bizim çekiciye özellikle her seferinde ismini unutuyorum, hakkını helal etsin, ona da gelsin. Yagi'ye armağan olsun, Serkan'a armağan olsun, Çağlar Başkan'a armağan olsun. Tüm kader mahkumlarına özellikle bu güzel türkümüz benden armağan. Hepiniz Allah'a emanet olun, haklarınızı da helal edin. Ölümlü dünya hani. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Oralarda üzülmeyin. Haydi bakalım. Allah'a emanet.

La kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum. Eskiden Ali'nin kardeşi derlerdi, şimdi rahmetlinin kardeşi geliyor diyorlar. Paramparça oluyorum lan, buz gibiyim. Donuyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya, nasıl yapacağım bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasaydım be kardeş.

bitmeyecekti? Hani hep ama, hep ama hep sürecekti aşkımız. Sen de bu kadar mısın be yalancı? Sana olan sevgime, sana olan aşkıma, seni

0: Joy FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

Sen duyacaksın geçmişi arayıp yalvaracaksın eller içinde.

0: Hay FM reklam.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: Hay FM reklam.

erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

iki taştan biriyim. Allah'ın kullarından ya ayrı gibiyim.

Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda.

0: Bora Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: Hay FM reklam.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi zalim gece.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: Ay FM reklam.

Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da Zeybek, Erzurum'da Dadaş türküler. Antep'te şahin, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadanoğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyi, yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın, gönlünüz türkülerle dolsun. Son sözüm bu,

0: IFM Reklam.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.
2: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildi zalim.

Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.